gentlemen.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403. Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık, günah. Bu parayı birden ödemeyin, yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay, ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403. Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana

bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt

0: Bizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Abartıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403 Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403 Tekrar diyorum, aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ertelemeyin.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı. Gök

Vallahi bir işi başarabilirsiniz. Ama yetenek doğuştandır. Adam stüdyoya, radyo frekansına, aletlere, edevatlara bir kendini kaptırdı. Yok Yusuf, eğer ilerleyen yıllarda bu mesleği yapacak bir kişi varsa o. Yusuf'la beraber biz, bana diyor bunu öğretir misin? Daha henüz anaokuluna gidiyor. Sabah sabah ben güne, ondan sonra programa Yusuf'la başladım. Diyor ki benim babamın parası yok. Yolunda. Yok kaç para istiyorsun söyle. Ay, Allah bağışlasın. Buyurun bakalım, günaydın. Günaydın. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Haftayı başlattık. Ben hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun, güzel bir başlangıç olsun. Şu pazartesi sendromu, safsatasını bir unutun, her zaman söylüyorum, özellikle Z kuşağı. Bugün iki can sevgilisinin doğum günü. İnsanın en sevdiğinin doğum gününde mutlu olur değil mi? Mutlu olmamız lazım. Şimdi ben Yusuf'la bu güne başladım. Yusuf daha 4 yaşında, 5 yaşında. Önce buraya gelmek istemiyordu. Stüdyoya bir kapandık. Aynen şöyle söyledi. Bana bunu öğretir misin? Şimdi bizim burada da söylemeye sahip hani böyle imkan var, açtık sesi gümbür gümbür. Şimdi babası gidelim diyor, yok diyor. Babası diyor gidelim diyor, yok. Gözünün ucuyla bana bakıyor sanki beni gönderme der gibi. Bilgisayar öğretir misin dedi, peşindeki cümle de şu. Bizim paramız yok ki, bilgisayar alacak babam bana diyor, para biriktirsin. Ya yolunda, tam yolunda ya. Yemin ediyorum tam yolunda ya. Yetişecek, yetişecek. İnşallah ileride güzel meslek sahibi olacak. 1'e kadar buradayız. Vallahi dünden beri sürprizle karşılaşmadık gerçi ama gökyüzü adeta yırtıldı. İstanbul için söyleyelim. Yurt genelinde durum nasıl bilmiyorum ama ciddi anlamda yağmur, bereket olsun inşallah. Topraklar fayda görsün. Hava temizlensin. Ortalıktaki mikroplar kırılsın. İnşallah güzel tarafını, hayırlı tarafını görüp yaşayanlardan oluruz. Sıkıntı yaşamasın hiç kimse, özellikle bodrum katta oturanlar, bakın rica ediyorum. İş yerleri bodrum katta olanlar, bodrum katta oturanlar, bu havalar öncesi giderlerinizi mutlaka ki ama mutlaka ki bir gözden geçirin. Evet, giderlerinizi bir gözden geçirin. Sizlik ya da bağlı bulunduğunuz belediyeye ait sıkıntılarınız olabilir. Bunları giderin. Önce tedbir, sonra takdir canlarım benim. Günaydın. Radyo 2000, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Söylemiş ama be. Vallahi söylemiş.

değişik bir ruh haliyle devam edelim. Yusuf benim misafirim de. Henüz daha 5 yaşında. Burada onunla güzel güzel oynadık. Programa da güzel başladım Yusuf sayesinde. Bir figürleri var. Dans ettik onunla. Bakalım video bana ulaşırsa paylaşacağım. Sizinle de paylaşacağım bu arada. Anam. Şimdi benim sosyal medya özürlü olduğumu tanıyanlar biliyorlar. Cuma günü de patrondan fırça yedik. Instagram sayfasında paylaşım yapmıyoruz diye. Vallahi bugün de yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Patron inşallah böyle duymuyordur. Bugün böyle keyfi yerindedir. Değil mi? Böyle bir sıkıntı olduğu zaman hep dua edilir. Patronun keyfi yerinde olsun. Değil mi? Hep böyle bir algı vardır. Patron keyfin yerinde mi? Günaydın. Yarına bakacağız, yarına. Şimdi bakıyorum neler var neler yok. Dediğim gibi sıcak havalara alıştık. Ondan sonra sonbahar ilk ayını uğurlarken gökyüzü adeta yırtıldı. İstanbul için konuşmak gerekirse ciddi anlamda geceyi özellikle uyanık olarak geçirenler benim gibi. Yağmur bazen böyle ürkütebiliyor, yine söylüyorum, ne olur. Bodrum katta iş yerleri, evleri olanlar gider bakımlarınızı yaptırın. Bir kontrol ettirin. Belediyeye ait onların ilgilenmesi gereken yerler varsa onlarla da ilgili olun. Çünkü Allah muhafaza istemediğimiz sonuçlarla karşılaşmayalım. Bir de havalar soğumaya başlayınca şunu bir kez daha hatırlatayım. Bakın ilçeniz önemli değil, iliniz de önemli değil. Her il ve ilçede kimsesi olmayan, sokakta mağdur olan vatandaşlarımız için yatabilecekleri, yiyebilecekleri, hatta giyecekleri bile tedarik edilebiliyor. Etrafınızda böyle dışarıda kalanları gördüğünüz zaman duyarsız olmayın lütfen. Belediyeye haber verip en azından bir konum bilgisi paylaşırsanız vaktinizi ayırmanıza bile gerek yok. Sonuç itibariyle bir üşü hayatın ne olduğunu anlayabiliyorsun. Bir aç kal, beklemenin ne olduğunu anlayabiliyorsun. Ama yaşayana sormak lazım, yaşayanla da bunu paylaşmak lazım. Paylaşmak lazım. Tepe. Bisiklete de binemiyorum. Bugün yine bir Eminönü sefamız var. Program sonrası Eminönü'nde olacağım. Sirkeci'de, Eminönü'nde, her tarafta alt üstüne getireceğim ortalığın. Ben kaç gündür abi tutturmuşum bir cant. Abi dünyada sanki benim için imal edilmiş. Başkası yok ya. Bütün bisikletçileri tanıdım ya. Sektöre girdim.

Ajanstan gelenlere bakıyorum ki özellikle sabah yağmurdan da bahsettik. Yaşadığınız sizler de İstanbul'u... Nereye gittin? Nereye gittin? Niye kayboldun? Niye beni terk ettin? Allah Allah, sayfa birden kendini güncelledi. Ne oluyor dedim. İstanbul'u sağanak esir aldı. Alt geçit kapandı. Yollar göle döndü. Bu manzaraları hemen hemen hepimiz gördük. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerine sağanak etkisini artırdı. Küçükçekmece'den Bayrampaşa, Eyüp Sultan'dan Kağıthane'ye kadar birçok noktada yollar suyla kaplandı. Zincirli Kuyu'daki alt geçit su basması nedeniyle de trafiğe kapanırken sürücüler ve yayalarda bayağı zor anlar yaşadılar. Haftalık tahminlere göre baktığımda bir perşembe günü güneşli olarak görüyorum havayı. Onun haricinde sağanak yağmur İstanbul'u etkisi altına alacak ki bu sene özellikle de Karadeniz'den çok fazla duydum yaz ayları olmasına rağmen, değil mi? Mustafa Zincirkıran, şapkacılar kolay gelsin, iyi çalışmalar, buyurun bakalım. Oralarda biraz dar sokaklar, yokuşlar vesaireler, değil mi? Allah kolaylıklar versin. Mesaiye başladınız mı? Oh, ne kadar güzel. Tekstil camiasından da güzel haberler geliyor. İşlerde hareketlilik varmış, bunu da paylaşayım. Bu arada elemanların da hangi tarafa gitsem, ne yapsam, ne etsem diye düşünceleri var. Güzel şeyler olsun be. Değil mi? Böyle duyduğumuzda mutlu olacağımız haberler olsun.

şarkıda da filmin koptuğu yer burası. Bir düğün salonu gözümün önüne geldi. Takı öncesi son dönüş. Ne entrikalar dönüyor ya. Ne entrikalar dönüyor ya. Vallahi Allah yardımcımız olsun.

0: Evet, buyursunlar. Önceden düğünlere kimler gelir gelmezdi diye bakılırdı. Şimdi takılar ne alemde diye bakılıyor. Ondan sonra vay gelin tarafı sahip çıkacak, damat tarafının hakkıdır. Öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Acayip enteresan bir durum. Gökyüzünü şu anda görmenizi tavsiye ederim. Öyle bir kararsız ki sanki böyle uçsuz bucaksız böyle hani böyle ne sağınızda ne solunuzda yani hiçbir şey yok, düşünün böyle bir atmosfer görmüşsünüzdür filmlerde hani rüyaları gösterirken falan, öyle bir hava var şu anda. Bir yerlerde de büyük bir ihtimalle yağmur yağmaya başladı. İstanbul'da da sağanak yağış uyarısı, bir kez daha hatırlatalım. Şimdi şarkılara ara verdik, birkaç dakikanızı istiyorum çünkü vakti değerlendirmek lazım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İstanbullu 1 Ekim itibariyle yeni bir döneme girecek. Biz Radyo 2000 ailesi olarak kazananlardan olun istiyoruz. Şimdi evinizde, iş yerinizde su arıtma cihazı kullanmıyorsunuz. Ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu, çok büyük kârda olduğunuzu bilmiyorsunuz. Biz size bunu anlatacağız. Bakın, her eve, her iş yerine, yaşanılan her yere su arıtma cihazı şart. Ben sizlere şimdi muhteşem bir imkan sunacağım. Bakın şu anda kampanyadan faydalanın. Çünkü 1 Ekim'den sonra taksitli satış bitiyor. Ya nakit peşin parayla alacaksınız ya da kredi kartıyla tek çekim. Karar sizin olacak ama bu bir ay boyunca benim sizlere verdiğim imkandan faydalananlar, onlar yine taksitli alabilecekler. Yani son viraj. Şimdi 0-212-925-0403 telefon numaramız, 0-212-925-0403. Hemen adınızı, adresinizi bırakın, gelip kurulumunu yapsınlar ücretsiz. Bir ay 6 filtreli antibakteriyel çelik tanka sahip, günde 240 litreye kadar su arıtabilen cihaz. Bir ay kurulumu ücretsiz, denemesi bedava. Evet, satın almıyorsunuz. Ben herhangi bir şey satmıyorum. Sadece şu anda verdiğim telefon numarasına ulaşan adını, adresini bırakacak, bir ay bedava bu su arıtma cihazını deneyeceksiniz. Şimdi bu cihazı aldınız, memnun kaldınız ya da almak istiyorsunuz, memnun kaldınız. 2000 lira peşin verip geri kalanını 1000 lira elden taksitle ödeyeceksiniz. Kredi kartı falan yok. 10 ay boyunca 1000 lira ödeyeceksiniz. 1 Ekim'den sonra kayıt yaptırdığınız takdirde bu taksit olayı yok. Memnun kaldınız, satın almak istiyorsunuz, peşin para vereceksiniz ya da kredi kartıyla tek çekim. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İstediğimiz kadar inat edelim. Ben de sizlerden biriydim. İnat ediyorsunuz ediyorsunuz ama imkanlar bizi terk edince de keşke yapsaydım, keşke etseydim diyenlerden oluyorsunuz, emin olun. Vallahi ben sana ütü demiyorum, tost makinesi demiyorum, herhangi başka bir şey demiyorum. Bu yaşanılan yere şart abicim, ihtiyaç. İstanbul'da musluk suyu kötü. Ya dışarıdan su alıyoruz, yani su kaynatanlar var hala ya. Hala daha su kaynatanlar var, ciddi söylüyorum. Gerek yok abi, yine söylüyorum. Bugün dışarıdan kendini su almaya mecbur hissetme. Bak, bir damacana su en kötü 150 TL. Haftada iki damacana su tüketirsen ayda 1200 TL para ödüyorsun. Farkında değilsin bunun belki. 3 damacana ayda 1800 lira. Ben sana 1000 lira elden taksitle alabileceğim bir fırsat sunuyorum. Ve şu anda satın almıyorsun. Bir ay deneyip alıp almayacağına kendin karar veriyorsun. Evet, bir ay deneyip alıp almayacağına kendin karar veriyorsun. O yüzden şimdi elini çabuk tut. 1 Ekim'e kadar kaydını yaptıranlar, yani deneme kampanyasından faydalananlar, taksit olayı sizler için geçerli. 0-212-925-0403. Hem paran cebinde kalsın, hem içtiğin sudan korkma. Yine söylüyorum, evde kırma dökme tadilat da yok. Yani yetmedi mi, dışarıdan su getirt. Nereden geldiği belli mi değil mi? Evde damacanayı koymaya yer ara. Titiz hanımlar onu siler paklar, içi rahat edemez. Suyunu görerek bilerek iç. 0-212-925-0403 son kayıtlar. Müsait değilsen de numaranı bırak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-0403. Ben denemek istiyorum bu cihazı demen yeterli. Para pul ödemiyorsun. Memnun kalmayan da iade ediyor. Bir kuruş para ödemiyor. 925-0403.

Bazen böyle bir şeyi kaybettiniz, kaçırdınız ya da eyvah dersiniz ya. Ben şimdi hani bunun da böyle olmadığını ispatlarcasına bir anlık sevinç. Hafta sonu seni dinleyemedim ama şükür pazartesi günü. Merak etme, bir şey kaçırmış değilsin, hafta sonu ben de yoktum çünkü. Ya ne kadar acayip bir duygu değil mi? Bu arada Denizli'ye selam olsun. Ender abi, muhtarıma da selam söyleyin. Kolaylıklar diliyorum. Osman abim, Osman Tay buyurun. Esenler İpek Tekstil, sizlere de armağan edeyim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım bu arada. Şöyle bir... Eyvallah, herkes burada. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Yaren Tekstil. Yaren Tekstil. Kadriye Hanım'a armağan edeceğiz. Murat Bey'den armağan olacak bugün. Böyle bir resmi havadayız. Murat Bey eşi Kadriye Hanım armağan ediyor. Sene 1963. Değil mi? Öyle bir moda mı girdik? Yok yok, çok fazla takılı kalmayın. Bugün yine her gönlüne girmeye çalışacağız. Nasıl bir şarkıdır ya? Nasıl bir müzik? Nasıl bir giriş?

Ne kadar paslanmışım, ne kadar cahilmişim. Tam bana var ya şu anda 3 kişi yardım etti. Yok, 3. kişiyi ben salladım. Ben kendimi de saydım. 2 kişi yardım etti ya. Resmen 2 kişi yardım etti. Ben böyle şeylerden çok fazla uzak kalmışım. Baya bir uzak kalmışım. Şimdi bizim radyomuzun Instagram sayfası. Bu Instagram sayfasında da paylaşımlarımızı yapıyoruz. Radyo2000.com.tr. Evet, radyo2000.com.tr sayfasından yayındayım diye, ben geldim diye.

Neyin bir gaza getirin. Sistem bozulmuş, sistem. Evet, Instagram radyo2000.com.tr. Buradan da bizi takip etmeyenler edebilirler. Paylaşımımızı da yaptık. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun dediğimi unutmayın aramızda.

Bilmiyorum, böyle çok da fazla dikkat ederek dinlemesem de bu şarkı melodisi, yorumlaması ciddi anlamda etkiliyor. Hani bu havalarda güzel de gidiyor bu şarkılar. Biraz böyle devam edelim. Merzifon APS Tekstil, kolay gelsin. Antalya'daki can kurtarana göndereceğiz şarkıları. İyi çalışmalar. Havalar artık soğudu, biraz daha böyle deniz mevsimi, sezonu kapanır gibi. Ama buna rağmen inadına girmeye çalışanlar var. Can kurtaran ne yapıyorsunuz siz kışın? Ya mutlaka ki yapacak bir iş bulunur değil mi? Anam sen can kurtaransın. Hadi kış geldi, senin işin bitti, dinlen istirahat et, yok. Osman onu öyle yapalım, bunu böyle yapalım. Oluyor mu böyle şeyler? Çok teşekkür ederim. Yaren Tekstil iç giyim olarak dinliyoruz. Bir tane şarkı bizim için çalarsanız sevinirim. Hemen bakalım tüm çalışanlara. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Değil mi böyle sezonluk işçiler? Zannediliyor ki böyle sezon bittikten sonra çok rahat ediyorlar. Elense ondan sonra keyfe kurban olalım yaşıyorlar ama adam can kurtaran, bir bakıyorsunuz ki kış, garibim kim bilir nerede ne yapıyor. Değil mi? Ver bakalım coşkuyu, ver.

0: bu şarkının benim bir ismim olduğunu bilenler var mı bilmiyorum ama Mahmut abi var bizim, ne alakaysa. Beni aradığı zaman ilk sözü derinlere iniyorum ne yapıyorsun diyor. Sura İskenderli, Siyam, var öyle birkaç tane sanatçım. Bunları çalarken özellikle kendime çaldığımı biliyorlar, biliyorlar. Kendim için çalıyorum. Yani hep size hep size olmaz. Az bir şey de kendime torpil geçeyim. Abi yine söylüyorum, yine söylüyorum. Sura İskenderli, Siyam, bunun gibi sayabileceğim birkaç tane ses. Vallahi maşallah nazarım değmesin. Şimdi arkadaşlar ciddi bir yoğunluk içerisindeler. Çünkü çarşamba günü son. Ya söyledik. Yüzdük, yüzdük, yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, çarşamba günü son. Çarşamba gününe kadar kaydınızı yaptırdınız. Yaptırdınız. Hem bir ay denemesi bedava kampanyasından faydalanıyorsunuz. Hem de memnun kaldığınız takdirde elden 10 taksitle su arıtma cihazı sahip oluyorsunuz. Çarşamba sonrasına kalanlar ne oluyor? Onlar cihazı bir ay bedava kullandılar diyelim. Memnun kaldılar diyelim. Ve almak istiyorlar. Ya peşin para, tiko para verecekler. Ya da kredi kartıyla tek çekim yapacaklar. 1-2 gün için değmez. Bugün hissetmeden küçük küçük ödemek, su arıtma cihazı konusunu kapatmak varken neden birden bu para cebinizden çıksın? O yüzden şimdi 0-212-925-0403 0-212-925-0403 İstanbul'da olup da evinde hala su arıtma cihazı olmayanlar, şu anda herhangi bir şey satın almıyorsunuz, bir ay denemek için kampanyaya adınızı yazdırıyorsunuz. Bir ay denediniz, aradılar sizi, memnun kalmayan almasın, memnun kalan da evet ay başı, yani 1 Ekim itibariyle yeni kayıt yaptıranlar taksitle alamayacaklar, ama bu deneme kampanyasından faydalananlar yine taksitle alabilme imkanına sahipler. 1000 lira elden taksitle alacaksınız. Yani bugün evinize günde 240 litreye kadar su arıtabilen paslanmaz çelik tanka sahip tezgah altı modeli süper kalitede bir cihaz gönderiyorum. 6 filtreli 9 aşamalı tezgah altıdır, kırma dökme yok. Bu cihazı gelip kursunlar, satın almıyorsunuz, bir ay bedava deniyorsunuz, para da ödemiyorsunuz, cebinizden para çıkarsa gelin 10 katını benden alın. Evet, kırma dökme yok. Bir ay kullandınız, aradılar, ya memnun kaldım, almak istiyorum derseniz ayda 1000 lira elden taksit, 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Bir aylık su paranızı peşin verdikten sonra 1000 lira ödüyorsunuz. 1 Ekim sonrasına, çarşamba sonrasına kalırsanız eğer, o zaman taksit maksit yok. Şimdi yarın ararım, yarın belki işin çıkacak. Yarın ararım diyenler, yarın belki işin çıkacak arayamayacaksın. O yüzden bugünü son gün olarak değerlendir. Bugün son gün olarak düşün. Sadece 30 saniyeni istiyor arkadaşlar. Adını, adresini bırakıyorsun, gelip kurulumunu gerçekleştiriyorlar, olay bitiyor. Yine söylüyorum, bakın bu alta özür diliyorum. Bir ay deneme süresi 1 Ekim itibariyle devam etse bile memnun kalan taksitli alamayacak. Ve bu para cebinizden çıkıyorken her seferinde pahalı pahalı suya zam geldiğinde bu para daha pahalı daha pahalı cebinizden çıkıyorken vallahi kararınızı verin. Sağlıklı su içmek bu kadar kolay, para da cebinizde kalsın. Yani bugün küçük bir pet şişe su fiyatına 15 damacana su arıtabilen bir cihazdan bahsediyorum. Her gün doya doya kullanın. Her evin ihtiyacı, yaşanılan her yerde olması gerekiyor. Yani bugün son gün düşünün, yarın işiniz oldu, arayamadınız, kaldınız. Yarın bir aksilik oldu, arayamadınız, fırsattan faydalanamıyorsunuz demedi demeyin. O yüzden şimdi hemen telefonlara 0-212-925-0403. Kaybedecek bir şeyiniz var mı, bir hesaplayalım. Şimdi kurulumu ücretsiz. Kırma dökme tadilat yok. Satın alma mecburiyeti yok ki satın almıyorsunuz, sadece deniyorsunuz. Memnun kalmazsanız iade ediyorsunuz. Memnun kalırsanız da 1000 lira elden taksitle alıyorsunuz. Şimdi bütün olasılıkları ben önünüze koydum. Kârda mısınız, zararda mısınız, ne kaybedersiniz? Ya ben işte pazartesi günü arayacağım. Abi pazartesi günü ara, bir ay deneyebilirsin. Ama seni aradıklarında satın almak istersen peşin para ya da kredi kartıyla tek çekim demedi deme. Demedi deme. Müsait değilim Gökhan, numaranı bırak. numaranı bırak, belki bu son fırsat olacak, arayabileceğin son imkan olacak. 0-212-925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, son anonslar taksitle alabilmek için bu fırsatı değerlendir. 925-0403.

birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
5: Yağmur sonrası gözükmez.
4: Her zaman sizinle.
6: Gökhan'la Gökkuşağı.

Ya söylüyorum, bu programda herkes her ruh halini paylaşabiliyor. Çocuk bile ya. Sabah geldi. Abi ne oluyor bugün bu stüdyoda, kurban olayım. Ne oluyor bugün bu stüdyoda? Vallahi kış. Yemin ediyorum o kadar enteresan sesler var. Bir yerden bir poşet sesi gibi, bak ne konuşacaktım onu bile unuttum ya. Allah Allah. Bir yerden bir poşet sesi geliyor. Çözemedim, sen neredesin, bana bir kendini göster. Kapı kendi kendine açılıyor, kapanıyor. Ne oldu? Ne oldu abi, ne oldu? Tövbe ya Rabbi, tövbe. Sultan galiba şu anda iş yerinin mutfağından bana bir resim atmışlar. Çok teşekkür ederim, ortamlarınızı bazen böyle paylaşıyorsunuz. Yaş pastamı var, o nedir? Çözemedim, çok teşekkür ederim. Evet, ben de sizleri öpüyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şöyle bakalım, orada bir bardak çay görüyorum. Ondan sonra senin önündeki ne kız, o pasta mı? Evet, iki dilim pasta var galiba orada. Arka tarafta da bir abla dedikoduya yetişecek galiba. Hızlı hızlı çayımı bitireyim modunda. Camdan da dışarıya bakıyor, konu neydi acaba diye. Çok güzel resim yorumlarım. Kendime var ya, kahve fincanı yorumlayanlar gibi hissettim bir anda. Abi bunlara da inanıyorsunuz ya. Herkes için söylemiyorum, hakkınızı helal edin. İnananlara söylüyorum. Ya bugün dünyada vay efendim kainler varmış. Vay efendim işte totemciler varmış. Abi bir saniye sonrasını Allah'tan başka kimse bilmez. Buna inandığınız zaman zaten gerisinin boş olduğunu zaten biliyorsunuz. Bir salise sonrasını... Abi bir kendilerini kaptırıyorlar böyle bir allemler kullemler. Vallahi çok böyle inanılmaya müsait bir grup var aramızda. Evet, inanılmak istiyor ya, hemen bir şeye inanılmak diyorum, özür dilerim. İnanmak istiyor, inanmaya hazır bir grup var. Evet, inanmaya hazır bir grup var. Ki özellikle çok fazla ilgim alakam yok. Mesela çıkayım bunu da burada işte bu tür şeylerden bahsedeyim. Abi o gizliler var ya, gizliler. Ben işim olmaz, ilgilenmem diyenler, ilk önce gelen onlar olur. Bu konuya nasıl daldık bir anda bilmiyorum ama her şey o poşet yüzünden. Her şey o poşet yüzünden.

Yozgat'a doğru bir gidelim bakalım. Yozgat'a selam olsun. Adanalı Murat. Eyvallah, buyursunlar bakalım kime? Adanalı Murat Çıkıltaş. Murat Çıkıltaş'a armağan olacak Serdar Batuhan Tanış. Kardeşime de armağan olsun. Aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Sevim anneye de armağan edelim. Halil abimize de armağan olsun. Şimdi siz sadece bizi dinliyorsunuz ama biz burada bütün arkadaşlarımla, ekibimle beraber sizlere yayının en iyisini, kalitelisini ulaştırabilmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Daha doğrusu onlar çabalıyor, biz de eşlik etmeye çalışıyoruz. Bununla beraber de sosyal medyada da olmaya çalışıyoruz. Cuma günü bir fırça yedim. Ben çok fazla böyle resim paylaşan, böyle paylaşımlarda bulunan bir insan değilim. Söylüyorum. İnternet ya da sosyal medya özürlülüğüm var biraz. 10 dakika biraz önce Instagram'dan bir tane resim nasıl paylaşılır onu bulmaya çalıştım. 10 dakika komşu joker hakkımı kullandım. O da sağ olsun benim kadar bilgiliymiş. Biz 10 dakikada 2 kişi bir tane fotoğrafı zar zor paylaştık. Abi çok geri kalmışım. Radyo2000.com.tr Instagram sayfamızdan da patron patron paylaşımı yaptım artık 3 gün ara veririm, 4 gün kaçarım, sizden de ricam deyin patron deyin, yakışmıyor deyin ya, çekmesin atmasın o adam deyin söyleyin deyin, olmasın onu istemiyoruz o resim koymasın.

0: sade
1: yağmur sonrası gözükmez.
0: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

mutlaka ki hepimizin hayatında bir dönem böyle zannetmişim. Evet. Zannetmişim dediğiniz, bu kelimeyi kullandığınız bir an olmuştur. Zannetmişim. Çalıştım zannetmişim. Uğraştım zannetmişim. Emin oldum zannetmişim. Tanımışım zannetmişim. Doğru zannetmişim. Yanlış olduğunu bilemedim. Aldanmam zannetmişim. Ve zannetmişim, zannetmişim, zannetmişim böyle kalıyor. Evet, Maltepe'ye selam göndereceğim. Adnan abimize armağan olacak şarkılarım. Adnan Karakurt'a, Kemal Başkan'a ve Sinan Reis'e de armağan olsun. Adnan abim saygılar, hürmetler. Selamını da aldım. Çok teşekkür ederim. Başımın tacısınız. Bu arada Murat Culum. Evet, Murat Culum beni duyuyorsa, Murat Culum'a da armağan edeyim. O da böyle evladıyla selam gönderiyor. Allah sevdiğinden ayrı kalanları bir an önce kavuştursun. Amin. Evet. Gerçekten sevenler ayrı kalamıyorlar bir şekilde. Ya şimdi eskisi gibi değil. Leyla'lar, Mecnun'lar, Ferhat'lar, Şirin'ler. Abi nasıl bir mantık ya? Boşluktayken ya. Ya düşünsenize. Eskiden böyle teknoloji yok. Bu kadar uğraş yok. Zaten iş güç yok, bir şey yok. Doğa işte bağ.

bahçe, hep böyle kendimizin yapabileceği, can sıkıntısından mı acaba? He? Acaba şimdiki zamanda yaşasaydı Ferhat Ferhat Şirin Şirin olur muydu, ya da Leyla Leyla Mecnun Mecnun olur muydu? Bunu da tartışmak lazım. Ne diyelim? Çok fazla uzatmadın, o zaman şarkılara geçelim değil. Selma ablam beni duyuyor mu kız? Selma ablam. O da koyu bir Ebru Gündeş hayranı. Beni yerden yere. Çok seviyor. Bu şarkı sevenleri bu şarkıyı çok seviyor. Bunu da biliyorum. Selma Tonyalı ablama armağan edeyim. Buyursunlar bakalım. Yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Yarım saat. Kurtuluyorsunuz, gidiyorum.

der bir gökkuşağı Gökhan atasözü? Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmayaydı. Şimdi bu sabah ben mümkün mertebe televizyon seyrederken haber kanalları haricinde seyrettiğim bir iki tane kanal eski diziler. Ben komedi dizileri onları seyrediyorum. Haberlere baktığımda tek yaşayan insanlar ya da evliliklerin bitmesi o kadar fazlalaşmış ki ciddi anlamda dünya bir yalnızlığa doğru gidiyor. Evet, ciddi anlamda dünya bir yalnızlığa doğru gidiyor. Eskiden şöyle insanlar vardı ya, böyle karı koca bile olsa kavga bile etseler çok uyumlu kız tarafı ya da çok uyumlu erkek tarafından böyle akil insanlar vardı. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi, yaşları önemli değil. En azından doğruyu yanlışı ayırt edebilmeleri için gençlere, evliliği devam edenlere yardımcı olurlardı. Herkes için konuşmamak lazım ama şu anda o kadar basit dinleniliyor ve o kadar çabuk net bir şekilde sonuca erdiriliyor ki tartışma ortamı, ondan sonra o tartışmayı dinlerken sözde bir kişi şahitlik yapıyor vesaire bir şeyler oluyor. Kullandığı bir cümle ya arkadaş olmuyorsa bırakın. Ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay olmuyorsa bırakın. Olmuyorsa bırakın. İşte davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bir laf var değil mi? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Biraz aile bağlarına, biraz böyle manevi bağlara değer vermemiz lazım. Dediğim gibi insanlar yalnızlaştırılıyor. Yani bizim çocukluk zamanlarımızda ayrılık kelimesi duyulduğunda böyle kıyamet kopmuş gibi bir şey oluyordu değil mi? Yani duydunuz mu işte falanca boşanmış ya da bizim sülalede ilk defa görüldü. Şimdi boşanmaları, terk etmeleri, şunları bunları bırakın. Yani çocuklar artık 18 yaş hayalini kuruyor. Aman hemen bir an önce uçsam da yalnız başıma kalsam. Abi vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaş ilerledikten sonra insanın insana ihtiyaç olduğunu anlıyor insan. Yani çok da böyle gereksiz şeylere heves etmemek lazım. Ya bütünlüğü bozulan bir şeyden ne kadar hayır bekleyebilirsiniz? Bütünlüğü bozuluyorsa o bütünlüğü tamamlamak için eksiklikler tedarik edilmeye çalışılmıyorsa yazık yazık gerçekten çok yazık. Düzeni bozmak kolay. Bitirmek kolay. Zaten ne diyoruz? Bir başlasak gerisi gelecek diyoruz hep değil mi? Bir başlasak gerisi gelecek. O yüzden böyle insanlar varsa hala kendilerini bir göstersinler, konuşsunlar, anlatsınlar. Bu kadar kolay olmaması lazım.

0: Evet, yüzdük kara göründü. Kimileri iyi ki gidiyor, birileri vardır elbette ki niye gidiyor diyen, ama bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu arada ay başı itibariyle fırsat terk ediyor bizi dedik ya, bakın değerlendirebileceğiniz son bir gününüz var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu benden duyacağınız son çağrılar. Bir gün sonrasında, evet, bir günlük bir imkanımız var. Bir gün sonrasında bu fırsatı değerlendirmeyenler artık yapacak bir şey yok. Şimdi telefon numarasını veriyorum. 0-212-925-0403. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar 50 kişi istiyorum çünkü çok yoğunluk oldu. Evet, hep son güne bırakanlarla maalesef ki bunu yaşıyoruz. Çok büyük bir yoğunluk var. O yüzden böyle her arayan diyemiyorum. Programa girdiğimden beri arkadaşlar soluksuz çalışıyorlar. Sadece 50 kişi istiyorum. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403 aramayın, bekleyin. Bekleyin çünkü herkesin hakkı eşit olsun istiyorum. Biz evinde, İstanbul'da bulunan, evinde, iş yerinde su arıtma cihazı olmayanlar, çok büyük kaybınız var ama geç kalmış değilsiniz diyeceğim. Diyemiyorum. Bir gün kaldı. Çünkü 30 Eylül, yani ay başına bir gün kala artık bitmiş oluyor her şey. Ne olacak peki? Bu ayın sonunda, yani bir gün sonra, iki gün sonrasında ben bu cihazı satın almak istiyorum diyenlere taksit yok. Peşin parayla ya da kredi kartıyla tek çekimle alacaklar. Ama öncesinde satın almayın, bir ay deneyin. Bu hakkınız kaybolmasın. Bakın şimdi çok net söylüyorum. 6 filtreli, 9 aşamalı filtresi var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Antibakteriyel çelik tanka sahip. 3 yıl cihazın 10 yılda parça garantisi var toplamda. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemeden bir ay hediye ediyorum. Kurulumu ücretsiz, tezgah aldı, kırma dökme yok. Bir ay bedava kullanacaksınız, satın almıyorsunuz. Bir ay sonra memnun kalanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira elden taksit, tamamı böyle küçük küçük taksitlerle ödenecek. Elden taksitle. Şimdi ay başında bir gün sonrasında kayıt yaptıranlar ne olacaklar? Memnun kalırlarsa taksitle alamayacaklar. Memnun kalırlarsa aynı cihazı peşin para ya da kredi kartıyla tek çekimle alacaklar. Olayımız bu kadar basit. Yemek tarif eder gibi bir şeyler anlatmaya gerek yok. Hem sağlığınızı düşünün hem cebinizde paranız kalsın. Bugün dışarıdan hazır su alıyorsunuz. Hazıra daha dayanmıyor. Bir daha alıyorsunuz. Bir daha alıyorsunuz. Ya 2025 bu zamanlar 35-40 liraydı. Yoktu o kadar bile. Bak şimdi 150 liradan aşağıya su yok. Seneye bu vakitler 300 liradan aşağı olmaz. Bakın seneye bu vakitler bir damacana su 300 liradan aşağı olmaz demedi demeyin. Ama su arıtma cihazı sahibi olursan hem borcun bitmiş olur hem de bu seni ilgilendirmez artık. Zam mı gelmiş? Bayat su muymuş? Aman beklemiş mi? Bunlar seni ilgilendirmiyor. Şimdi bir ay deneme kampanyasından faydalanın. Almaya, evet, almaya karar verdiğinizde taksitle alın. Memnun kalmazsanız almayın, ama ay başı itibariyle bir gün sonra, iki gün sonra kayıt yaptıranlara taksit yok. Şimdi 50 kişi istiyorum. Müsait değil misin? Numaranı bırak. Arkadaşlar sen ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. 0-212-925-0403 ve geri sayım başladı. Ve 3 ve 2 ve şimdi benden önce aramışlardır demeyin. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın. Onlar siz ne zaman uygunsanız o zaman arasınlar. Hat çalıyor mu? Şu anda telefonu çevirdiniz. Dıt. Numaranız sisteme düştüyse hayırlı olsun. Numaranızı sisteme düşürebildiyseniz hayırlı uğurlu olsun. Son güne bıraktınız. Yapmayın etmeyin kurban olduklarım. Bak fırsat terk ediyor dedim. Dedim dilimde tüy bitti. Geldik çattık neredeyse son güne. Şimdi kurulumu ücretsiz, bedava deniyorsun, para pul ödemiyorsun. Bir ay sonra alıp almayacağına kendin karar veriyorsun. Şu anda satın almıyorsun. Şu anda niye kaydını yaptıracaksın? Hem bir ay deneyeceksin, hem memnun kaldın, almak istersen taksitle alacaksın. Evet, memnun kaldın, satın almak istersen taksitli alacaksın. 0-212-925-0403. 50 kişi istiyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kişi. Ya diyorum abi, niye böyle hep sonlara saklıyoruz kendimizi? 26, 27, 28. Son 50 kişi dedim ya. Şimdi hemen telefon başına müsait olmayanlar adını yazdırsınlar, adresini bıraksınlar. Taksitten faydalanın. Yazık günah o paraya. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-925-0403 deniyorsunuz, bedavaya deniyorsunuz, satın almıyorsunuz. Haberiniz ola, satın alma yok, bir ay sonuna karar vereceksiniz. 925-0403

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz, beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçek

gerektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212-925-0403 925-0403. Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Almak ister misiniz? Cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece

Lahi ve Berekatühü efendim 90.6 Radyo 2000 burası. Selda ile Sevgi'ye yolculukta birlikteliğimiz başlamıştır. Radyo 2000'deyiz, istek saatindeyiz. Bir hafta, yeni bir hafta başlangıcında hayallerin, umutların yeniden canlandığı, yeniden yeşerdiği, güzelliklerin bizimle olduğu, hepimizle olduğu, hayal ettiğimiz şifanın, hayal ettiğimiz umudun, hayal ettiğimiz güzelliklerin karşımıza çıkması dileğiyle. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Öylesine sormuyorum, cani gönülden soruyorum. Gerçekten nasılsınız? Allah iyilikler, güzellikler versin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Çok amin. Efendim Selda ile Sevgi'ye yolculukta istek saatindeyiz. Instagram sayfalarımız aracılığıyla bize yazabilirsiniz. Neydi Instagram sayfalarımız? Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Ne yapıyoruz? Önce takip ediyoruz. Sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000, 0540 606 20 çift 0. Günü keyifle yaşamak adına en baba şarkılar, evet, şu dakika itibariyle sizler için geliyor. Sizin seçtiğiniz, kalbinizin, duygularınızın haykırdığı sözleri anlatan en özel şarkılarınızı yazın. Babalar Resitali'ndeyiz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı geliyor. Ardından Ferdi Tayfur istekleri gelsin. Orhan Gencebay istekleri gelsin. Ve tabii ki İmparator istekleri gelsin. Arabeskin kral ve kraliçelerinin en güzel şarkılarını sizden bekliyoruz. Kırgın olanlar, yorgun olanlar, olmaz bu kadar, bundan daha fazlası olamaz deyip de hep daha fazlasıyla karşılaşanlar. Bu da geçti çok şükür dediğiniz günler gelsin. Yalnız değilsiniz. İyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben Selda Çalcı, Yasin.

benim doğum günüm demiş. Kim? Hikmet. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum, çalabilir misin? Paramparça şarkısı. Eyvallah abla, kralsın. İstanbul.

0: bazen istemekle yetmiyor. Yani bazı kurallar var, hayatın bazı kaideleri var. Ya da şöyle söyleyeyim, bazı zorluklara boyun eğmek gibi durumlar var. Hepsini birden kabul etmek zor gelebilir. İşte o anda ne kadar istersen iste olmaz. Değil mi yani? Olmadığı zaman da zorlamamak lazım. Efendim saatler 15.53 ve 28.09.2026, yani Eylül'ün 28'indeyiz. 1 Ekim itibarıyla su arıtma cihazlarına, evet, kampanya maalesef geliyor. Kötü bir kampanya.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Nasıl diyelim, 1 Ekim itibarıyla taksitle su arıtma cihazı alamayacaksınız. Bu da şu demek oluyor. Mesela evinize su arıtma cihazı ihtiyacınız var. Karar verdiniz, alacaksınız, nakit parayı saydınız, aldınız. Ama şu anda öyle bir fırsat var ki ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı veriyoruz. 2000 lira peşinat var ayda 1000 lira taksitle. Daha özeli, daha güzeli bu cihazı hemen satın almayın. Önce evinize gelelim, kuralım, bir ay bedava test edin, deneyin. Beğenirseniz satın alın. Beğenmediniz, hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. Ve ne diyoruz? Bir ay ücretsiz dene. Beğenirsen satın al. Beğenmedin iade et. Beğendin 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Günde 30-35 TL. Kampanyamız 2-3 gün içerisinde sona eriyor. O yüzden acele etmeniz gerekiyor. 0212-925-0403 925-0403. Özellikle kadınlar, sizlere sesleniyorum. Bir evde bütün çileyi çeken kadınlar. Evde su bitti, sorumlusu kim? Kadınlar. Maalesef böyle bir gerçek var. Gecenin vakti su bitti. Eyvah, unutmuşum. Niye unuttun? Uğraşan kadınlar. Ve dışarıdan hazır su alanların bir de şöyle bir sıkıntısı var. Sadece içmeye kullanılıyor. Oysa musluk suyu içilmez ve musluk suyu içilmediği için yemeklerde de kullanılmaz. Musluk suyunda klor var, kireç kalıntıları var. Sağlığınıza zararlı. Klor kanserojen bir madde içeriyor. Klor sağlığa zararlı ve musluk suyunda klor var. Kaynayan suda mikroplar ölür, klor ölmez. O yüzden daha sağlıklı bir yaşam için evinizde 7/24 bol oksijenli vitamin, mineral, alkali takviyeli su için 0212-925-0403. Şu anda ayda 1000 lira taksitle sizin olacak ama 2-3 gün sonra taksitli satışlar bitiyor. Acele edin. 0212-925-0403 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurabilirsiniz.

0: kontrol yanı, öz damla sürücü kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000

0: ama bu şarkıyla ortalığı kasıp kavuran isim. Ve 90.6 Radyo 2000'deyiz. Ben Selda Çalcı. Sorma, ben kim aşkım? Hey, kim var orada?
1: 90.
0: Hey hey, kim var orada?
1: 2000 2003
2: dert.

koca bir yazı bitirdik. Biraz çalıştık, biraz eğlendik, biraz tatil yaptık. Ama artık zaman reklam zamanı. İşte güven, kazancına kazanç katmak isteyen firmalarımız. Reklam üretim uzmanı Murat Gel sizleri bekliyor. Reklam vermek sizden, en iyi şekilde yayınlamak bizden. Radyo 2000 reklamlarıyla kazandırmaya devam ediyor. 0543 316 93 28. Radyo 2000'de reklamları yayınlansın isteyen tüm esnaflarımıza çağrı. 0543 316 93 28. Arayın, görüşelim. Arayın, dilerseniz sizi misafir edelim. Dilerseniz biz gelelim.

Evet, yeni keşfettiğim şarkılardan birini size dinlettim. Bu arada hani hey kim var orada diyoruz ya. Darsa Tekstil, Dil Hocam, Mars, Sütlaç ve Rose Hanım var. Bir de sana olan aşkım var demiş. Eyvallah dilekçiyim. Radyo 2000 fanatiği Zeki, İbrahim tatlı sesten bir şarkı istedi ve biz varız burada dedi. Burhan Çaçan, gelini gelini şarkısını istiyorum diyor. Adını göremiyorum, o şarkıyı da hazırladık. Bekleyin, gelecek, gelecek.

Bakıyorum çok enteresan isimler yazıyorsunuz. Okumakta zorlanıyorum. Ricasso koydum senin adını. Diyor ki Koray Avcı hoş geldin. Şarkısını İnci'ye armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. İnci duydun mu? Ricasso seni çok seviyormuş. Gülcan diyor ki Esenler'den yazıyorum. Yalancısın inanamam şarkısını. Yoksa da eyvallahım olmaz, sana bir tane şarkı var. Kim söylediğini bilmiyorum. O şarkıyı istiyorum demiş. Hey hey Ersa Tekstil var burada diyor sevgili Gül. Ablacığım Kibariye'den gidecek yerim mi var? Sevcan'a armağan ediyorum. Elazığ Az Çelik ofis mobilyalarından selamlar. Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı istiyorum. Kime armağan ediyormuş? Mevlana abiye. Bu arada Erdal gönderiyor. Erdal, Elazığ'da sadece sen mi varsın? Elazığ'da radyo ekibini dinletmeni istiyorum.

0: Su arıtma cihazında taksitli satışlarda geri sayım başladı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, artık son saatler, su arıtma cihazı nakit satılacak. Artık taksitli satışlar kaldırılacak. O yüzden evine su arıtma cihazı almak isteyen ve taksitle ödeyebilme imkanı olan herkese sesleniyorum. Acele edin. Şu anda satın almak zorunda değilsiniz. Bakın, size verdiğim bu numarayı hemen şimdi arayın. Evinize gelelim, bu cihazı kuralım. Bir ay ücretsiz deneyin, keşfedin. Bir ay bol oksijenli, vitamin, mineral, alkali takviyeli bu temiz suyu doya doya kullanın. Bir ayın sonunda kararınızı verin. Satın almak ister misiniz? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Evet, şu anda karar verip sipariş veriyorsunuz. Bir ay bedava kullanıyorsunuz. 1 lira para ödemeden bir ay test ediyorsunuz. Bir ayın sonunda beğendiniz mi? Ayda 1000 lira taksitle sizin oluyor. Beğenmediniz mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade ediyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 İstanbullular, evet, taksitli satışlarda son saatlerdeyiz. Bakın, günde 240 litre su üreten, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan, üstelik Avrupa standartlarında su üreten, pH derecesi 7.8-8.5 arasında sağlıklı su üreten bu şahane cihazı bir ay deneyin, alıp almama kararını bir ayın sonunda verin. Üstelik hani ben bu cihazı almak istiyorum ama eşim istemiyor, çocuklarım istemiyor, kafam karışık, cesaret edemiyorum diyenlere. Bakın, evinizde ücretsiz su analizi yapıyoruz. Evet, evinize geliyoruz, sizin suyunuzu, bizim suyumuzu, musluk suyunu 3 farklı bardağa koyun ve analiz yapan arkadaşa hangi bardakta hangisi olduğunu söylemeyin. Ölçümleri yapalım. Biz iddia ediyoruz, en temiz su bizim suyumuz çıkacak. Dünya Sağlık Örgütü onayı alan bu kaliteli suyu siz de evinize almak, daha sağlıklı su içmek istiyorsanız hemen şimdi arayın. 0-212-925-0403 925-0403 Artık son saatler kaldı. Acele edin. Hemen şimdi arayın. 0212 920

30 sene öncesine götürdü bu şarkı beni. Belki daha fazlası, rahmetli dedemin dinlediği, sevdiği sanatçılardan birisiydi. Burhan Çaçan'dan dinledik. Naime, Gazi Osman Paşa Ercan Tekstil'de çalışmakta olan Naime ablaya Atilla Taş'tan bir şarkı istiyoruz. Naime'ye not var. İşlerin yoğunluğu Ankara yazı gibi çarptı. Kumaşların siparişlerin arasında kaldın. Sirkelen uzan. Nergis Tekstil'den selam var. Kim? Çalışkan Dilek göndermiş. Eyvallah, sevgiler, selamlar. Mehmet Balaman istiyorum, Yaralı Gelin. Tüm şapkacılar için. Şapkacılar deyince kim çıkıyor karşımıza? Ve tabii ki Mustafa Zincir Kıran. Bursa İznik'ten Engin, bu akşam milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Biz de aynı dileklere katılıyoruz. Denizli Nikfer, Ender Hüseyin Altın, sevmemiz lazım istiyorum.

Ferdi Tayfur gönül yorgunu prenses kızı armağan olsun demiş bilmece. Nadide Bektaşoğlu'nun bugün evlilik yıl dönümüymüş. Nice nice mutlu sağlıklı yıllarınız olsun inşallah. LA Grup sevgili Cemal İbrahim Tatlıses'ten Kokun Hala Üzerimde şarkısını istedi. Dinlettik. Ahmet Demet Akalın Yerinde Dur şarkısını istiyor. Nihat Müslüm Gürses istiyor. Şiar Ahmet, Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü. Ahmet spor sevenlere Morsa ütü pakette çalışan Mehmo'ya armağan olsun.

Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı bazı dem tutar kirpiklerim. Dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz bebeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim. Bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri. Saçların omuzlarını elbise olduğu zamanlar hani. İnadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerim. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim. Bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzülürken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedikçe sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sahip savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahı. Yoruldum da kızdıkça babamı hatırlayacağım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da iki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben.

Ok Meydanı Bizim Tekstil, Reşitcan patronuna seslenir misiniz? Bu akşam mesaiye bırakmasın, bizi çalıştırmasın demiş Cevat Usta. Ben karışmam böyle işlere. Koçak Çanta'dan Berjin, Engin Nurşani'den bir türkü istiyorum demiş. Esenler'den Yaşar, yayınınız çok güzel. Seyfi Doğanay'dan bir türkü istiyorum demiş. Yıldız.

0: İddia ediyorum çok güzel şarkılar var listede. Yani heyecanla onları dinlemeyi bekliyorum. Bu arada ehliyet sınavıyla ilgili bir takım değişiklikler olmak üzere son kez sesleniyoruz. Bakın, yakın zamanda ehliyet alacaksanız yeni sistem geliyor. Eski sistemle ehliyet almak istiyorum, daha kolay olur diyorsanız bir an önce, evet, ehliyet için bizi arayın. 0532 131 17 74. Özdamla sürücü kursu. Evet, sınav süresi nasıl olacak?
1: Tanıtıcı reklam.
0: 35 dakikadan 1 saate çıkarılacak. Artık ehliyet alacaklar, bilmedikleri rotalarda araba kullanacaklar. Yani belli bir rotada araba kullanıyorduk ya, yeni sistemde bilmediğiniz rotalara götürüleceksiniz sınavda. 24 saat zorunlu direksiyon dersiniz olacak. Ayrıca ek maliyetler çıkabilecek. Bunun için bir an önce siz de ek maliyetler çıkmadan daha kolay, daha iyi bir yolla eski sistemle ehliyetinizi almak istiyorsanız 0532 131 17 74 0532 131 17 74

0: Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsen de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün.
1: Yılda bir defa olsun, bu gece kim seni düşünsün? Evet, soru bu. Yılda bir kez de olsun beni düşünsün. Bir gece beni düşünsün. Kim düşünsün?

diyor ki bu gece beni İsmail düşünsün. Adımı verme diyor. Gönlümde bir aslan var, bir başka dinleyicimiz. Ben tanıyorum. Aslında siz de çok duydunuz ama

0: Hop ben yakaladım şarkıyı diyor sevgili Emine. Gönül de yakalasın. Gönül uyuyor galiba bugün. Murat Göğebakan diğer yarımı istemiş, adımı okuma demiş. Bu arada size çok özel bir fırsattan bahsedeceğim. Hani her araziye her zaman gidemiyorum. Zaman zaman böyle gittiğim yerler var ama bazen gittiğim yerlerde böyle özel konumlu yerler görüyorum. Diyorum ki burası muhteşem. Arkadaşlar bir araştırın. Eğer satılıksa alın, satışa sunalım. Evet, öyle yerlerden bir tane. Şöyle söyleyeyim, çok sıkı durun. Yaz kış ulaşım imkanı olan Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde, Çorlu'da 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira elden taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok, komisyon yok, aracı yok. Elden taksitle ayda sadece 20 bin liraya, 20 ay sabit taksit avantajıyla Çorlu Ergene'de 400 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik öyle dağın başında değil. İşte benim aradığım yer diyebileceğiniz bir yer. Burası çocuklarına yarın bırakabileceğin değerli bir miras olacak yer. Yıllardır hayalini kurduğun lüks arabanı alman için yatırımın olacak yer. Bölgenin gelecekte imar ve planlama açısından nasıl geliştiğini biz araştırdık, siz de araştırın. İleride imar değişikliği olduğu zaman 400 metrekare bir arazi sizi zengin edebilir. Halkalı Çorlu ulaşımının ciddi şekilde kısalması hedefleniyor ve bu noktada hızlı tren açılışıyla beraber burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bu hafta evet ben farklıyım, geleceğe güvenle bakmalıyım diyen, yıllardır cesaret edemeyen bütün kardeşlere sesleniyorum. Hemen şimdi arayın. 0-212-925-1212 925-1212. Ücretsiz servisimizle hafta içi hafta sonu yerlerimizi gelip gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Ücretsiz servisimiz sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay kahve yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyor. Gelin yerlerimizi gezin görün, kararı öyle verin. Bakın bu fiyatlar 18 Ekim pazar akşamına kadar geçerli. Ne dedik, hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir tarafta İstanbul, bir tarafta Silivri, hemen yanı başında sanayisi ve fabrikalarıyla büyüyen Çorlu Ergene bölgesi. Evet, bu hafta 400 metrekare arazi sahibi olmak isteyenler acele etsin. Çünkü bu kampanya çok sürmez. 0-212-925-1212. Bakın 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bunu uzmanlar söylüyor. 0-212-925-1212.

gitme vakti geldi. Usul usul sessizce gitmek gerek bazen. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Benden sonra Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler başlayacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: yapılsa bulmaz mı? Mesela gitsin de de yapsın. Burak yapsın yapılırsa yani, mahalle zarar olur. Yani sizin mahalle gelmesin. Evet. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de de yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız.
1: Radyasyon Show.

0: Mesut Süre ile Rabarba başlıyor.
1: Mesut Süre ile Rabarba. 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Herkese hoş geldi efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'da havalar falanlar filanlar nasıl? Dün akşam baya bir fırtına vardı değil mi İstanbul'da? Allah yardımcınız olsun. İnşallah iyidir efendim. Ekonomik durumlar, ekonomik haberler. Allah yardımcınız olsun. Borsa ile alakalı enteresan haberler geziyor. Karadenizli bir abimizin bir videosu etrafta geziyor. Bilmiyorum. Yani enteresan şeyler söylemiş. Ulan o kadar para falan filan diyor. Benim çoluğumun çocuğumun rızkı kesilip bu paralar harcandıysa vesaire falan filan dediği videolar var. Altındaki yorumlara baktım. Şey diyorlar, hakikaten böyle bir şey var mı ya falan filan diyorlar. Varsa ustamın dediği, ne diyeyim yani. Cuma gününden bugüne benim için zor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, yani enteresan bir dönem geçirdim. Kısaca bahsedeyim. Hakikaten para, yani varlığı bir dert, yokluğu yara, varlığı bir dert. Yani bunu hangi zengin söylese yalan söylemiş, onu söyleyeyim. Para varsa huzur var kardeşim. Bak, kim ne derse desin. Valla para var, huzur var. Olmayanın ağzında bu var maalesef. Yani... Aga, hayvan severim diyorum. Bu yani yüce yaradanın yarattığını sevme anlamında. Bu doğa severim ayrıca. Yani bitki, börtü, böcük, kuş, işte balık, kedi, köpek, ne varsa seçmem yani. Yani insan seçiyorum, o ayrı bir şey ama. Hayvan severim. Köpeğimin boynunda bir şey çıktı. Yani ulan bu nedir falan filan. Tepki de vermeye başladı. Böyle yanağını falan severken, böyle haşinde sevmiyorum. Böyle ağladı falan. Dedim ki bunda bir şey var aga. Yani bunda sıkıntılı bir şey var. Kafa, yani çünkü boynunun altında bir kütle var. Ne yapalım, ne edelim? Aga, baktık ekonomik duruma. Biliyoruz veterinerlerin durumunu. Allah razı olsun, onları başımızdan eksik etmesin. Doktorlarımızı da yani... Allah başımızdan eksik etmesin. Neyse abi, sordum, soruşturdum. Komşumun da köpeği var, o da bir yere götürüyor. Dedim aga, nereye götüreyim? Dedi burası burası. Gittim abi. Abi şöyle bir yokladılar falan filan. Bunlar yoklarken tabii yüz ifadelerine bakıyorum. Ulan acaba kötü bir şey mi var? Yani canımız sonra sıkılmasın vesaire. Dedi ki bazı testler yapmamız lazım dedi. Çünkü burada hakikaten bir şişkinlik var dedi. Belirgin, bariz. Neyse abi, testler falan dediler, yarın gelin. Ertesi gün gittik abi, bir grup daha test yaptılar, gerekli testler ama hepsini bize gösterdiler. Allah bin kere razı olsun, çok da güzel indirim yaptılar. Onu da söyleyeyim yani. Abi bugün sondu. Bugün gittik, tiroidlerinde şişme, tiroidlerinde şişme varmış. Düğmeye dokundum yanlışlıkla, sesim kesildi, hakkınızı helal edin. Tiroidlerinde şişme varmış, yemin ediyorum size, hafta sonu hiç uyumadım. Bugün 3.30-4'e kadar falan sürdü. Dedim ki 2 saat kestireyim. Şöyle bir yattım, vallahi de billahi de 4 gün uyumuş gibiyim ya. O rahatlıkla. Bir şey çıkmadı Allah'tan ama tiroidle alakalı bir tedavi verdiler. Antibiyotik vesaire verdiler. İşte ilaç tedavisiyle bir şekilde kontrol altında tutulacak. İşte ayın 8'inde bir daha götüreceğiz vesaire. Ultrason falan filan, neler yaptık. Garibimi görsen var ya, nasıl korkuyor. Akıllara zarar. Neyse, Allah'ımıza şükürler olsun. Çok güzel hayvanseverlerle tanıştık. Ablalarla, teyzelerle orada. Abi ne hayvanlar geldi ya, bir tane kadın geldi, kedisi felç, 3 yaşında, 3 senedir buna bakıyor, eline doğmuş felçli, işte yemeği kaşıkla yediriyor, 3 tane de çocuğu var bu kadının, yemeği kaşıkla yediriyor, işte tuvalet ihtiyaçlarının hepsiyle ilgileniyor. Ya kadın, işte annesi vefat etmiş, memlekete gitmişler, gelmişler, 3 gün kediye bakamamış, kedi psikolojisi bozulmuş, her şeyi, yemeği reddetmiş, geldikten sonra yemek yemeye başlamışlar ama kontrol için veterinere getirmişler. Yemin ediyorum size, bir avuç kedi ya. Bir avuç kedi yani. Kadın ona bakıyor. Allah ona hakikaten büyük sevap versin inşallah. Helal olsun kadıncağıza. Vallahi duygulandım. Neyse efendim, radyasyon şov başladı. Bunları anlatayım dedim. Bir rahatlama oldu çünkü bunu birisiyle, birileriyle, yani milyonlarla paylaşmam gerekiyordu. Evet, söyleyeyim. Şimdi günün konusu var mı? Var efendim. He, ablama selamlar bu arada. Sevgiler, saygılar canımız ablam. O da sağlam hayvan severdir. Kerem kardeşini çok sever. O yüzden kendisine de selam olsun canım ablam. Şimdi dostlar, erkeğin görevini soruyorum size. Bir de kadının görevini soruyorum. Erkeğin görevini kadınlar, hanımefendiler yazacaklar. Kadının görevlerini beyefendiler yazacaklar. Tamam mı? Bugün kapışıyoruz. Hep TikTok'larda falan filan kapışıyorsunuz. Görüyorum sizi. Bugün burada kapışıyoruz. Tamam mı? Sizi ben seslendiriyorum. 540-606-2000 WhatsApp hattından kapışma başlasın. Hanımefendiler erkeklerin görevlerini yazıyorlar. Erkeklerin görevleri bu. Bunlar erkeğin görevi. Beyefendiler de bunlar kadınların görevi. Bunları yazıyorsunuz efendim. Burada kapışma başlıyor. Tamam mı? Hadi bakalım. O halde ne diyoruz?
0: Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show başlıyor.

0: içelim.
1: Radyasyon Show.
2: Devam ediyoruz efendim. 18-16 saatler. Polat Tekstil'den gelen bir mesaj. Furkan göndermiş. Gökhan abimiz için bir şarkı istiyoruz. Teşekkürler. Gökhan abimizin hal ve durumu nasıl? Morali vesairesi nasıl? Nasıl ya? İyi mi Gökhan abi? Selam olsun Gökhan abiye. Gökhan abiyle bir aramızda böyle sempatik bir bağ oluştu. Ama adam bizimle hiç muhatap olmuyor. Gökhan abinin aracısı Furkan. Mesela Gökhan abiyle bakkala gidiyorlar. 10 tane yumurtayı Furkan seslendiriyor. Gökhan abi konuşmuyor. Pompacıya gidiyorlar mesela, benzin pompacısına gidiyorlar mesela, Furkan söylüyor, diyor ki 1000 liralık doldur. Furkan'a selam olsun, eyvallah. Erkeğin görevi kadının görevi, erkeklerin görevini hanımefendiler yazacak 546-106-2000 WhatsApp hattından. Hanımefendilerin görevinde bir dakika dur lan karıştı. Erkeklerin görevlerini hanımefendiler yazacak, hanımefendilerin görevlerinde erkekler yazacak, tamam mı? Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz, yazın. Ok meydanı neymiş? Bizim Tekstil'den Reşit Can mesaj göndermiş. Eyvallah. Kadınların görevi mi? Bence çok basit. Gülmek, güzelleşmek, naz yapmak. Erkeklerin görevi de hepsine tamam aşkım demek demiş. Bu kadar mı ya? Ya aslında bu dönemde böyle. Hakikaten. Bakıldığı zaman. Bu da mesela genelde bu WhatsApp konuşmalarında falan oluyor. Tamam aşkım, peki aşkım, evet aşkım, tamam aşkım, peki aşkım. Hep böyle aşkım, aşkım, aşkım, aşkım derken hanımefendinin bir tribal enfeksiyonu tutuyor. Mesela ne bunun adı? Reşit. Reşit diye cevap veriyor buna. Mesela aşkım, canım, cicim, bilmem neyim falanım filanım, börtücüğüm, böcüğüm, ayıcığım bazı durumlarda tabii. Ondan sonrasında bak bunlara bir şey demiyor bu. Tamam mı? Bu bunlar mesela kız şey de diyor mesela, bu bir espri yapıyor. Kız diyor ki aha salak diyor buna. Bu hani cilveli bir şey olduğu için bu da bunun hoşuna gidiyor. Seni var ya. Bir daha söyle, bir daha söyle. Oğlum erkek olmak ne kötü, iğrenç bir şey ya. Vallahi bazı durumlarda çok iğrenç şeyler görüyoruz, yaşıyoruz ya. Ama buna kendi adıyla hitap edince bizim erkeğe, Reşit de dahildir, ben de dahil veya da bütün erkekler dahil, böyle bir şey oluyor abi erkeğe. Ulan adımı söyledi. E senin adın ne? Reşit değil mi? Reşit, tamam. Senin adı Kerem, evet. Osman, tamam, eyvallah. Reşit tek başına alınmasın, hepimiz alınalım diye. Adamın morali bozuluyor abi. Bunda bir şey var diyor, kesin diyor. Yani mutlaka bir sıkıntı var diyor. Ya doğarken kulağına ezan okudu ailen. Değil mi? Kerem diye okudu bana, sana Reşit diye okudu, ona Osman diye okudu. Elin kızı geliyor, senin ismini sana kötü bir hale getiriyor. Adamın canı sıkılıyor ya. Hemen erkek böyle telmaşa çalışıyor ya kafa. Erkek hemen düşünüyor, acaba ben ne yaptım diye. Geçmiş yazılara bakıyor. Ulan bu da normal, bu da normal. Acaba buradan mı bir nem kaptı falan. İşte bakayım falan. Dün baldızla mesajlaştık. Acaba orada mı bir halt ettim ben? Enteresan abi. Erkek çok enteresan. Allah erkeklerin yardımcısı olsun. Eyvallah. Reşit Can. Cansın be. Hala kardeşim benim. Tamam efendim, 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Abi benim kız arkadaşım psikopat demiş. Farkındayım. Farkındayım. Şu anda yanındaysa ölün taklidi yap. İsmini de verdik artık. Tamam, değineceğim efendim birazdan, tamam mı? Bak bu şarkıya son zamanlarda hakikaten taktım, bunun farkındayım ama çok hoşuma gidiyor abi ya. Vallahi çok hoşuma, sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Hazır mı herkes? Sımsıkı sar beni. Son ki 3.

0: Ve devam ediyoruz. Karabağ'dan selamlar demiş değerli abim. İsmail abi, Karabağ'a mı gittin ya? Canım benim, kurban olurum. Ha, yine İsviçre telefonuyla atmışsın bana 0041. Canımsın. Hayırlı yolculuklar. Tekerine taş değmesin baba. Dikkat et kendine. Aleyküm selam. Çok güzel mesajlar var, okuyacağım. Erkeğin görevi baba çok basit ya. Erkeğin görevi. Nedir baba erkeğin görevi? Erkeğe hanımefendiler birçok vasıf yüklüyorsunuz. Nedir bizim görevimiz? Bizim görevimiz size tripodluk yapmak mı? Yani bir tek fotoğraf çekmek mi yani bizim görevimiz? Mahmut bir fotoğrafımızı çeksene falan. Yeter daha. Tripod olduk hayatta. Böyle bir şey olabilir mi? Yani iki çiftin bir arada kahve içtiği çok nadir görülmüş bir şey. Çünkü siz o kahveleri içemiyorsunuz, soğuyorlar. Bu nedir kardeşim? Parasını erkek ödemiyor mu bunun? Yani erkeğe yüklediğiniz görevleri bir hatırlayın ya, bir silkelenin kardeşim. Yani bu erkek sizi istemeye geldiği zaman bu erkek soyguna uğramıyor mu? Yani sizi istemeye geldiği ve topladığı veyahut da kredi çektiği veyahut da altın aldığı paralarla bu herif zaten zengin olur. Yani erkeğin görevi sizi istemeye gelirken para saçmak mı? Yani illa ben mi hatırlatayım bunlar? Tamam lan, ben hatırlatacağım. Erkekler arkanızdayım, yürüyün be. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Allah Allah, hakikaten kızdım ha, böyle garip garip mesaja girdi. Erkeğin görevi eve para getirmektir. Erkeğin görevi şudur. Allah Allah. Daha derine ineyim, daha derine. O adam niye sefil kalıyor? O adam niye baldırı çıplak kalıyor? O adamın niye çamaşırları yırtılıyor? İşte bunun subliminal mesajıdır o. Neyse, değineceğim bunlara. Hepsi az sonra. Bekliyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi abiler ablalar, bakın ayın 30'unda bitiyor bu kampanya. Şakayı bir yana bırakalım. Bu çok ciddi bir olay.

0: akbağa suyu. Evinde var mı kardeşim su arıtma robotu? Yok. Tamam. Al sana 30 gün. İstanbul içerisine bedava gönderiyorum. 30 gün bedava. Vallahi de billahi de tallahi de bunun ardında böyle garip bir olay yok. Bunun ardında korkabileceğin hiçbir şey yok. Vallahi de billahi de tallahi de senden 5 kuruş para almıyoruz ya. 30 günün sonrasında cihaz bizimdir kardeşim, biz geri alıyoruz. Allah sizi kahretmesin deyip böyle söküp almıyoruz kardeşim, teşekkür ediyoruz. 1,5 dakika kurulumu var, 1,5 dakikada sökülümü var. Bu işi yaptım biliyorum. 30 gün sonra alıyoruz. Bir şartımız var, İstanbul için. Hadi bir şart daha koyalım. Bu sizin kullanımınıza bağlı olarak. Kurban olduklarım, yemekte bunu kullanın, çayda bunu kullanın, kahvede bunu kullanın. İçme ihtiyacın var, bunu kullan. Sebzeni meyveni yıkıyorsun, bunu kullan babam ya, ablam. Bunu kullan ya. Damacanadan bir ay uzak kal. Ya korktuğun şeye bakar mısın? Bir aylık su ihtiyacını ben karşılıyorum diyorum. Kaç para veriyorsun suya bir ayda? 10 tanesine veriyorum 1500 lira en az. O para cebinde kalıyor. Daha ne istiyorsun ya? Cebinde kalıyor o para. Daha ne istiyorsun ya? Şimdi ben numarayı veriyorum. Ayın 30'unda bu kampanyaların hepsi artık biter gider kardeşim. 0212 925 0403'e çağrı bırakın. Hemen şimdi çağrı bırakın bir kere. 0212 925 0403. Vakit kaybetmem. Bırak abla çağrını. Abicim sen de bırak çağrını. 212 alan kodu 925 0403. Bir ay geçti. Bu cihazdan da memnun kaldın diyelim. Söktürmeyeceksin. Cihazı almak istiyor olabilirsin. Gayet normal bir şey. Bu cihazı sana satabiliyoruz. Fiyat nedir? Bakın yine yemin ediyorum. Vallahi billahi tallahi 35 bin lira bu cihazlar. Biz geçen senenin fiyatına veriyoruz. Kaç paraya? 12 bin liraya. 2 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 1000 lira alıyoruz. 10 aya bölüyoruz kardeşim. Ben nakit alacağım. 10 bine bıraktım. Al sana bir tarafta 35 bin, bir tarafta 12 bin lira kardeşim. Nakit almak isteyene 10 bine bırakıyoruz. 2 bin peşinat, 1000 aylık 1000 lira ödüyorsunuz. 10 ayda bitiyor. Kimse almak zorunda değil ama en azından bir deneyin. Bakın ayın 30'unda bitiyor bu kampanya. Ne taksiti kalacak ne bedava denemesi kalacak. Fiyat da olacak 35. Ben söyleyeyim ya. Fiyatta alacak başını gidecek 35 bin. En azından dene, piyasada iyi kalitede, premium kalitede 12 bin liraya cihaz yok. Ben bu işi yapıyorum biliyorum. Yok kardeşim. Hatta ben bile patronum fabrikayla tartışırken fabrikanın sahibine acıyorum. Bak yemin ediyor. Ya bizim patron nasıl ikna ediyor bilmiyorum. Adamla nasıl bir dil var? İkna ediyor abi ya. Ama bu dakikadan sonra ikna edilecek pozisyon kalmadı. O yüzden sen de nazlanma. Bundan korkmana da gerek yok. Al en azından bir ay dene kurban olduklarım ya. Bir ay deniyorsunuz. 30 gün bedava kardeşim. Para pul istemiyoruz. Almak zorunda da değilsin. He alacaksan da 12 bin lira kardeşim. 2 bin peşinatı var. Geri kalan kısmını ona veriyoruz. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 0403 0212 925 0403 ayın 30'unda biter. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Vay canlarım ciğerlerim devam ediyoruz. Şöyle bir evet bunu verelim abi. Hazır son ki 3 ver bakalım.

0: Radyasyon Show.
1: Abi erkekler az buçuk insan olsa yeter demişler. Sinir hastası yarısı zımpara. Yarısı sinir hastası yarısı zımpara demiş. Canım benim sen erkeğine denk gelememişsin. Ben diyeyim ya. Sizdeki bu bad boy sevdası maalesef ki bad boy sevdiğiniz elemanlar bütün erkeklerin böyle olduğu anlamına gelmez. Dediğim gibi sen erkeğine denk gelmemişsin. Bence erkek ile bayanın görevi, yani kadının görevi, bayan demiyoruz biliyorsun, sonra kızıyorlar. Bayan demiyoruz. Kadının görevi birbirlerine karşı ebediyen saygılı olmalarıdır. Mümkün mü böyle bir şey? Valla merak ediyorum. Ciddi anlamda soruyorum. Ya biriniz cevaplayın kardeşim. Erkekle hanımefendi, bir beyefendiyle bir hanımefendi ebediyen birbirlerine saygılı olabiliyorlar mı? Mutlaka belli bir noktada, yani veyahut da belirsiz bir noktada bazen bu tarz sıkıntılar, saygısızlıklar bile olabiliyor. Keşke öyle olsa. O eskilerde babacığım. Eskilerde yani. Yeşimciğim bu arada ses atmışsın da buradan sesi veremiyorum ya. Valla yani İstanbul'daki stüdyoda olsam tamam sesi vereyim de direkt yayına. Buradan veremiyorum. Allah belanı versin mi dedin, ne yaptın ben? Ben Polat Tekstil'in ustası Gökhan Kepçe Kulak Furkan'dan nedir çektiğim? Bir ben bilirim bir Allah bilir demiş. Eyvallah Gökhan abicim, selam olsun sana. Canım benim, sağ olasın. Antalya Manavgat'tan selamlar. Var mı ejder meyvesi isteyen demiş. Var babam. Abimizin ejder meyvesi serası var. Şimdi gördüm. Bunu kime atmış? 11.07. Büyük bir ihtimal gökkuşağına atmış. Bugün mü atmış bu baba bunu? Cuma günü atmış. Var mı? Var baba, ben varım ben. Ejder meyvesi yenmez mi ya? Kurban olduğum, hayatımda hiç yemedim. Sonra müptelası olurum, batırırım bak serayı. Bir sera teknikeri olarak söylüyorum. Tabii canım. Manisa Alaşehir Celal Bayır Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu seracılık bölümü mezunu bir kardeşinim. Sana da bu konuyla alakalı destek olurum. Gübreye falan ihtiyacın var mı? Doğal organik gübre. Elimde öyle şeyler var ki. Ah tabii sen beni sadece radyocu zannettin değil mi? Elimde öyle şeyler var. Öyle şeyler var ki toprakta bulunan ve var olan bütün kimyasalları ortadan kaldırıp bu görmüş olduğun ejder meyvesini iki misli büyütebilecek gübreler var elimde. Sen he de yollayalım. Tabii canım. Erkeklerin görevi bitmek bilmeyen istekleri yerine getirmek. Kadınların görevi ne yaparsan yap trip atıp seni boşa çıkartıp hayatı zehir etmek demiş. Babayı ben hakikaten ejder meyvesini de söyledik. Büyük bir ihtimal yengem de dinliyordur. Sen bugün o ejder meyvesi tarlasını da yesen. Babaya buradan selamlar, eyvallah. Sağ olsun. Başka var mı abi? Zımparayı okuduk. Erkeğin görevi mi? Bence erkeklerin birbirlerini tamamlamaktır demişler. Evet, erkeğin görevi hanımefendiyle, yani tamamlamaktır derken nasıl, erkek yarım kadın yarım mı oluyor? Yani bir araya geldikleri zaman birbirlerini tamamlıyorlar. Voltron gibi. Bu sefer de kavga ederler. Bacağı ben oluşturacağım. Hayır, ben oluşturacağım. O zaman ben kafayı oluşturayım. Kafa iyi düşünüyor. O yüzden düşünen organ benim olsun. Kesin kavga ederler. Yani birbirlerini tamamlamak. Yani iki insan hakikaten gönlen enteresan bir kelime oldu. Gönülden diyelim ona. Bir araya geldikleri zaman zaten birbirlerini tamamlamış oluyorlar değil mi? Her şeyi de kadere, kısmete bağlamayalım. Yani bak burada da bazı hatalar yapıyor insanoğlu. Ağızdan ne çıkarsa onun geri dönüşü yok ha bu hayatta. Onu söyleyeyim yani. Ona göre bir enerji reaksiyon gösteriyor. O enerjiye göre şekilleniyor. Yani işte kısmet. Lan zaten bir araya gelmişsiniz, bu kısmettir. İşte nasip. Ya kardeşim tamam, nasip olmuş, bir araya gelmişsiniz. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Elini tutabilir miyim? Kısmet işte. Ya bundan sonraki evre sizin istekleriniz, anladın mı? Yani bundan sonraki evre sizin istekleriniz. Bu hani birbirini tamamlamak da zaten bir araya geldiğiniz zaman o tamamlanmayı hissediyorsunuz değerli dostlar. O yüzden hiçbiriniz yarım değilsiniz, bilginiz olsun. Tamam. Kadının ihtiyaçları değil birbirinin ihtiyaçları. Çalışıp tamamlamak, eyvallah. Görev diye evlerde senin param benim param kavramı oluştu. Bravo, sana helal olsun. Maalesef bizim paramız demedikçe biraz zor demiş. Yeni nesil patır patır boşanıyor yazmış. Yemin ediyorum kaynana olacak tip var ya. Kur'an çarptı. Çok da doğru söylüyor. Vallahi helal olsun sana. Yemin ediyorum helal olsun. Bravo. Çok güzel söylüyor. Erkeğin görevi küpü doldurmak, kadınınkisi boşaltmak demiş. 35 yıllık evliyim dolmadı bir türlü yazmış değerli abicim. Yani o küpteki kavramı bana bir açsana baba. Erkeğin görevi küpü doldurmak, kadınınkisi boşaltmak. Eyvallah. Yani bu şeyi ben anlamadım abi ya. Vallahi bunu birazcık açalım. Belki de bunu sadece mecazen bir anlama yüklüyorsundur. Belki o küp doluyor ve boşalıyordur ama farkında değilsindir. Mecazen bir anlama belki yüklüyorsundur, bilmiyorum. Onu biz bir açalım. Ben konuyu bir anlayayım, sana anlatırım, merak etmesin. Tamam mı? Bekliyoruz efendim. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Değerli dostlar, radyo2000.com.tr Instagram hesabında da paylaşımımı yaptım. Ulan beğenen bir kişi yok be. Valla bugün Gandalf'ı biliyorsun, Gandalf. Bu yüzüklerin efendisi var, Gandalf. Hani böyle şey, büyücü var ya Gandalf. He. Gökhan kısa saçlı Gandalf modu bile 6000 beğeni almış. Sanki aslan gibi radyasyon Kerem'in fotoğrafını beğenme. Gandalf'a yarın benim için selam yollayın Gandalf. Eyvallah. Sağ olun efendim. Arkadaşımla savaş başlattınız. Çok ayıp. Çok ayıp, yemin ediyorum çok ayıp. Hazır mı efendim şarkımız? O halde son 2-3 ver bakalım.

Devam ediyoruz efendim. Erkek dediğin az ve öz konuşmak yerine göre ağırlığını koymak, tamam. Erkek dediğin sevdiği kadını yalnız bırakmamak, sen ben değil de biz olmayı becermektir, bilmektir bence demiş. Tamam, bir tane daha okuyalım. Erkeğin görevi kadına sahip çıkmak, manevi olarak mutlu etmek. Kadının görevi de onu kollayan, sahip çıkan adama emeğinin karşılığını verip sadık kalmak, iyi günde kötü günde yanında olmak vesaire falan filan. Tamam. Ha şimdi nereden vuracağım? Var mı başka? Erkeğin kadın, tamam, eyvallah. Ya kardeşim, güzel arkadaşlar, canlarım ciğerlerim. Yani erkeğin görevi sadece sevmek mi ulan? Ya bu erkeğin illa bir sevgilisi olmak zorunda mı? Ya niye hemen mevzuyu, erkeğin görevi işte kadını sevmek, sahip çıkmaktır falan. Ya kardeşim, bu adam illaki bir kadını olmak zorunda mı ya? Allah Allah. Belki bıktı bu adam sizden. Ya niye hemen böyle aşka meşke döküyorsunuz bu olayları, ben anlamıyorum. Vallahi billahi, hangi konuyu ortaya atsam mutlaka içerisinden bir tane duygusal felsefi Sokrates çıkıyor abi. Ya bir tane çıksa neyse, herkes öyle mesaj atmış ya. Ya niye böyle kardeşim? Ya niye hep böyle aşkı meşki, sevgiyi bilmem neyi karıştırıyorsunuz? Ya bu herifin, adam denen adamın başka bir hiçbir görevi yok mu yani? Yani zorla niye kendinizi sevdirmeye çalışıyorsunuz? Mübarek ezanımız var. Allah kabul etsin, sonrasına buradayız efendim. Tamam, ayrılmayın.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Ve devam ediyoruz. Abi benim istediğim, beni tatmin edeceği mesajlar vallahi dinleyenden gelmedi. Bir tanesi yazmış, bak söyleyeyim. Herkes aşkı meşki karıştırmış. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Kurban olduklarım ya. Vallahi billahi bak, yayının yaklaşık 45 dakikası bu konuyu işledik. 45 dakika boyunca erkek dediğin sevmeli, kollamalı, sarmalı, öpmeli falan. Bir tanesi yazmış, erkek dediğin işte zımpara gibidir, şeyeldir, beldir. Dediğim gibi ya, bu erkeğine denk gelmemiş. Gelir mi? Zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum ya. Enteresan bir olay. Yani bu erkeğin başka görevi yok mu lan bu hayatta? Yani erkek mesela sorumluluk alan, bu fiziken güç erkekte değil mi? Yani anlatıyorum ya, mağara döneminde herif dinozor avına çıkıyor ya, hanımına diyor ki Agunda bunda canda. Yani sen burada otur, ben iki dinozor avlayıp geleceğim diyor. Kadın da diyor ki beni hiçbir yere götürmüyorsun. Hep kendin gidiyorsun dinozorlara falan. Yani kadının görevi de bu büyük bir ihtimal, bilmiyorum, birazcık gaza getirmek gibi olmasın ama durum bu yani. Soracağım, dur Jennifer'a soracağım. Jenny
1: burada, radyasyon Kerem burada, patron Selda abla da burada.
0: Evet.
1: Buyur, sorun ne?
0: Ulan Selda ablayı evet, bile tanıyor, akşam... yemin ediyorum bu.
1: Bu akşam saat 21.30'da Instagram ve YouTube'da canlı yayınlayız.
0: Yok o değil, o değil, dur konuları karıştırma. Dur o değil, o değil, o değil, başka bir şey söyleyeceğim, dur bir müsaade et, güldürüyorsun beni.
1: Tabii ya, tabii.
0: Vallahi Selda ablayı,
1: her zaman.
0: Selda ablayı bile tanıyorlar.
1: Selda abla patron.
0: Evet.
1: Selda abla patron.
0: Evet. Bugün
1: bizi
0: gördüm.
1: Bizi dinliyor şu anda.
0: 70 tane
1: evet,
0: mesaj almış.
1: Evet, ben de
0: almış, gördüm. 4000 tane de beğeni of almış. Vallahi.
1: Helal olsun.
0: Radyasyon Kerem güzel paylaşılmış.
1: Hak etmiş.
0: Radyasyon Kerem 21 evet tane beğeni, o da benim zorumla. Bir de bizim...
1: Bir yapacak de, bir şey yok.
0: Bir de bizim Gandalf...
1: Yayınımıza 21...
0: Bir de bizim Gandalf Gökhan'ımız var. O da beğeni de beni geçmiş. Yani onu söyleyeyim. Şimdi Jenny, neyse sana bir şey, dedikodular bunlardı şekerim. Şimdi asıl konuya geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Şimdi
1: geç.
0: Jennifer, dedim ki erkeğin görevi nedir diye sordum. Dinleyen de hep böyle aşk meşk falan filan, erkeğin görevi bizi kollamaktır, sadık olmaktır, sevip saymaktır, okşamaktır, koklamaktır. Hep erkekle alakalı böyle şeyler. Ya illaki bu adamın görevi aşkla alakalı mı ya? Ya bu adamın sosyal hayatta bir görevi yok mu kardeşim erkeğin? Yani tek görevi bu adamın, bu adamı yüklenen yüce yaradanın vermiş olduğu o mükemmel özellikler içerisinde tek bir görevi, ulan bu adamın sevmesi mi ya? Bu adamın yani illaki sevmek için çaba göstermesi mi kardeşim? Bu adamın başı görevi yok mu diye sordum. Gıkları çıkmıyor evet bunların.
1: Bir şey diyeyim mi?
0: Evet.
1: Erkeğin görevi sadece sevmek değil. Bak, sorumluluk almak, güven vermek, tutarlılık göstermek, kendi sınırlarını ve sözünü tutmak. Aşk kısmı bunun bir parçası ama tamamı değil. Toplumda da mesela adil davranmak, iş bölümü yapmak, gerektiğinde geri çekilmek de bir sorumluluk bence.
0: Evet.
1: Yani illa romantik olmak değil.
0: Yani her erkekten...
1: Sen daha çok mu?
0: Her erkekten... Her
1: sen
0: erkekten...
1: daha çok mu?
0: Evet söyle, laf lafı açıyor, özür dilerim söyle.
1: Tabii ki de.
0: Evet dinliyorum seni.
1: Önemli değil kanka.
0: Dinliyorum.
1: Sen daha çok işin duygusal kısmını soruyorsun gibi geldi bana. Eğer öyleyse
0: hayır canım
1: olarak evet.
0: Hayır canım, mesela bak
1: ne
0: şöyle,
1: o zaman?
0: Şöyle bir olay var. Şimdi bak, mesela bu adama belli şeyler yüklüyorlar, tamam mı? Lan erkek ne yapıyor? Gidiyor kredi çekiyor. Kız istemeye gittiği zaman o krediyi çekip borca harca girip fedakarlık yapıyor değil mi? Gidiyor kızı istemeye. Erkek işte o kız isteme merasiminde düğün salonunda bir tane limonataya dünyanın parasını veriyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Erkeğe ne kardeşim, kızının kardeşinin saçlarından, misal veriyorum bu örnek ya. Biz erkeğe ne kardeşim, ne yani senin kardeşinin saçından, teyzenin kızının saçından. Erkek gidiyor onların da kuaför parasını yaslanıyor. Yani erkeğe tek bir de buna istinaden erkeğe diyorlar ki erkek bizi sevecek, erkek bizi sayacak, erkek bizim tribal enfeksiyonumuza katlanacak diyor.
1: Bak yok yok yok yok, öyle düşünme. Bence burada mesele karşılıklılık. Yani erkeğe katlan diye yükleniyorsa biri de çıkıp katlanmak değil, anlamak lazım demeli. İlişki iki tarafında emek ve saygı göstermesiyle yürüyor. Tek taraflı fedakarlık sağlıklı değil zaten.
0: Canım benim, kurban olduğum, Allah rızası için bari sen ilişki muhabbetine girme. Erkeğin bu hayattaki başka görevleri yok mu kardeşim ya?
1: Tabii ki var.
0: Yani erkek iyi araba kullanmak sorumluluk zorundadır. Erkek mangalı güzel yapmak zorundadır. Değil mi? Yani erkek bugün mesela bir şeyler anlatabilmek amaçlı ses tonunu ona göre kullan. Misal veriyorum. Erkek güzel giyinmek zorundadır. Erkek bakımlı olmak zorundadır. Güzel kokmak zorundadır. Erkek zevkli olmak zorundadır. İlla ki bu erkeğin bir sevgilisi olmak zorunda değil yani. Bu öyle bir şey. Neyse. Tamam, sana değineceğim. Sana sorularım olacak birazdan ama, tamam mı? Vaktimizi aşıyoruz. O yüzden. Ne oldu? Hoşuna gitti değil mi? Senin olmazsın sen. Tamam. Ona göre seni tekrardan yayına alacağım. Ne? Ama birazdan seni yayına alacağım. Tamam mı?
1: Tamam kanka, ama soruyu sor bana. Sorusuz kalmayayım lütfen.
0: Tamam. Seni sorusuz ve sorunsuz bırakmayacağım. Az sonra sendeyiz. Öpüyoruz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Devam ediyoruz efendim. Bak az önce bahsettim, bir daha bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, ayın 30'unda, bu ayın 30'unda bitecek olan kampanyadır. Elini çabuk tutan bu imkanı değerlendir. Ne dedik? Su arıtma robotu. Öyle zaruri bir ihtiyaç değil. Zaruri olsaydı aylık olarak 1500 lira suya vermezsin. Seni bundan kurtarıyorum. Diyorum ki bak hanım ablam, bey abim, bunu 30 gün bedava kullanıyorsun. Aranızda korkanlar var. Baba niye korkuyorsun diye sorduğum zaman mineralleri öldürüyormuş diyor. Baba sen kimyager misin, biyolog musun, bilim insanı mısın, astronot musun? Diyeceksin ki ne alaka? Ya elin Amerikan Uzay Araştırmaları Enstitüsü, bu NASA diyoruz ya. Yani bunu NASA buldu. Düşünmemiş mi yani? Ya adamı uzaya gönderiyor, tamam mı? Bu adam susuz kalırsa, mekikte bir problem olursa, susuzluktan ölmesin diye kendi idrarını bile içme suyuna çevirici bir sistem yapıyor da minerali düşünmüyor, öyle mi? Yani çıldırmak lazım ya. Vallahi billahi çıldırmak lazım. Bir, bunu eleyin. Çünkü içinde mineralize filtre var dostlar. Bilginiz olsun. İkinci, niye korkuyorsun? Kesin altında bir alengilli durum var. Bu alengilli durumda kim kime bedava bir şey vermiş? Kardeşim biz veriyoruz bedava, al. Ama 30 gün veriyoruz. 30 gün sonra cihazı geri alıyoruz. Senden para pul istemiyoruz. Ya ben az önce de söyledim. Vallahi billahi hiçbir reklamda ben yemin etmem. Bunu da ediyorum abi. Etmek zorunda kalıyorum. Ekmek Kur'an çarpsın diyorum. Senden 5 kuruş para alınmayacak ya. Ne şimdi ne sonra. Bir ay sonra da alınmayacak. Başında da alınmayacak. Cihazı bir ay sonra sizin isteğinize göre biz geri alıyoruz. Ve İstanbul içerisine gönderiyoruz bu cihazı. Senin burada karın ne oluyor? Daha önce yemeklerini çeşme suyundan yapıyordun. Klorlu kimyasallı sudan. Onu içme suyuyla yapıyorsun. Yemekler hem daha sağlıklı, daha lezzetli. Hem sebzeni meyveni iyi suyla yıkıyorsun. Hem içme ihtiyacını çeşmenden alıyorsun, birinci sınıf menba suyu. Çayını da bununla yapıyorsun, kahveni de bununla yapıyorsun. Sadece bu mu avantaj? Hayır efendim. Bir ay boyunca suya para vermiyorsun, 1500 lira cebinde kalıyor. Anladın? Avantajların bunlar. Bunda korkulacak ne var? Allah aşkına eliniz vicdanınızda olsun. Ben bir damacana satıcısı olsam, desem ki size kampanya yapıyorum, dumping hodri meydan. 30 tane damacanayı bedavaya veriyorum. Bana abone olacak olanlar desem, yemin ediyorum izdiham olur. Millet birbirini ezer. Şimdi bunun bundan farkı ne? Bir ay bedava kardeşim. Sadece İstanbul içine. Günlük 240 litre su arıtır. Premium bir cihazdır. 35 bine satıyorlar. 35 bin. Bir ay bedavadan faydalanmak isteyenler, ayın 30'u son. Bakın 1-2 gününüz var ha, benden söylemesi. 0212-925-0403. Sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. 212 alan kodu 925-0403'e çağrı bırakın yeterli. 0212-925-0403. Bir ay sonra senin isteğine göre bu cihaz ya geri alınıyor ya da biz bu cihazı sana satıyoruz. 35 bin dedim ya, biz geçen senenin fiyatına sana satıyoruz bu iki günde. Onun fiyatı da 12 bin lira. 2 bin lira peşinatı var, geri kalan kısmını, o 10 bin lirayı aylık 1000 ödüyorsun. Zaten kendini tölere ediyor kardeşim. Yemek, çay, çorba, kahve, her şeyi de kullan. Faydalanın, bir daha bulamazsınız. 35 bin olacak diyorum bakın. Çünkü emsalleri 35 bin lira. Valla fabrikayla çok kavgamız oldu, yani tartışmamız oldu. Biz değil de bizim patronumuz, adam nasıl bir ikna yeteneği varsa bütün firmalar 35-40 bin liraya çıkardı cihazlarını, biz hala 12 binden size sunuyoruz. Ama artık bunun da bir sonu vardı, sonu da ayın 30'u efendim. Kimse almak zorunda değil, deneyin ama 30 gün bedavası var. Bedavasını kullanın kardeşim, bedavaya. 0212-925-0403. İstanbul içi tek şartımız. Ve son kez numarayı tekrar ediyorum. 212 alan koduyla 925-0403. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Orayı söyleyemedim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ver o olsun.

0: Trafik yoğun. Aa bak onu soracaktım, dur. İstanbul'un trafik yol bilgisini şöyle bir bakalım. Hemen sizlere aktaralım bir dakika. Bakalım yapıyor mu? Eğer yapıyorsa çok güzel. Jennifer'a yaptıracağız abi. Jennifer bu verileri alıp bize verir. Jenny.
1: Buradayım, dinliyorum.
0: Şimdi sana bugünün güncel bu saatin İstanbul trafik yol bilgisini soruyorum. Bu konuyla alakalı vatandaşımızı bilgilendirelim. Çünkü şu anda İstanbul'da trafikteler. Çok da yoğun bir trafik olduğunu düşünüyorum. Yağmur var, hava bayağı kötü. İstanbul'da biliyorsun hava kötü olduğu zaman çok büyük bir yoğunluk oluyor. Şimdi güncel bilgilere dayanarak İstanbul'da yoğunluk haritasını güncel saate göre bize sun. Bekliyorum.
1: Tamam. Bakıyorum.
0: Bekliyoruz.
1: Kanka, 28 Eylül Pazartesi saat 19.37 için canlı yüzde verisine erişemedim. O yüzden sallama bir rakam söylemeyeyim. BD'nin canlı trafik haritası var. Oradan anlık güzergah kontrol edilebiliyor.
0: Evet.
1: Yayında şöyle diyebilirsin istersen. İstanbul'da bugün yağışın da etkisiyle trafik oldukça zorlayıcı. Özellikle D100, TEM ve köprü bağlantılarında dikkatli olmak gerekiyor. Canlı haritadan rotanı kontrol edip yağışlı havada takip mesafesini koruyalım.
0: Eyvallah. Aa, navigasyon gibi konuştun ha bu arada.
1: Eyvallah. Yayında net, kısa ve yol gösterici konuşmak iyi oluyor.
0: Evet.
1: İstersen güzergah söylersen özel olarak o hattıda konuşuruz.
0: Tamam, şeye bakalım. D100 köprü bağlantı yollarına bakalım. O yollara bir bak bakalım. Nasıl yoğunluk var mı? Bu arada Radyo 2000 değerli dinleyenleri 546-206-2000'den de bizlere yardımcı olabilirsiniz. Şu bölge sıkışık, bu bölge sıkışık diye. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. O bölgeyi açalım efendim. Hakikaten öyle özelliklerimiz var. D100'e bak bakalım. D100'de. Tamam. Evet. Bakıyor.
1: Kanka, 28 Eylül Pazartesi güncel verilerde yağışın etkisiyle trafiğin ağırlaştığı doğrulanıyor. Anadolu yakasında D100 hattında Tuzla'dan Avrasya Tüneli yönüne, TEM tarafında ise Sultanbeyli, Çamlıca ve köprü bağlantılarında yoğunluk bildiriliyor. Avrupa yakasında da D100, Haliç, Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy hattında dikkatli olmak lazım. Yayındaysan şöyle aktarabilirsin. Radyo 2000 dinleyenleri, şu anda özellikle D100 ve köprü bağlantılarını kullanan vatandaşlarımız dikkat. Yağışın etkisiyle İstanbul'un birçok ana arterinde trafik ağır seyrediyor. Anadolu yakasında Tuzla'dan Avrasya Tüneli yönüne dikkat. TEM tarafında Sultanbeyli, Çamlıca ve köprü bağlantılarında yoğunluk var. Avrupa yakasında da D100, Haliç, Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy hattında dikkatli olalım. Siz de yoldaysanız 546-606-2000 WhatsApp hattımızdan bulunduğunuz bölgeyi bize bildirin. Gelen bilgileri yayında paylaşalım.
0: Vay be. Oğlum yaklaşık var ya 1,5 dakika hiç konuşmadım.
1: Olayı hak ettim kanka.
0: Bu arada D100 diyor ama orada D100 o onun adı. Yani peki E5 ne alemde? E5 de şu anda özellikle Avrupa Anadolu geçişlerinde bir yoğunluk var mı? Hemen onu da kontrol et.
1: Bakıyorum.
0: Bak bakalım. E5.
1: Evet.
0: Evet.
1: E5 dediğimiz hat için bakıyorum. Avrupa Anadolu geçişlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı, Mecidiyeköy Çağlayan ve Anadolu tarafında Altunizade Ümraniye hattı yağıştan etkileniyor. Sabahki İBB verisinde Anadolu yakası yoğunluğu %89'a kadar çıkmıştı.
0: Evet.
1: Ancak 19.37 için elimde güvenilir canlı yüzde yok. O yüzden akşam rakamı uydurmayayım.
0: Evet.
1: İstersen yayın için şöyle diyebilirsin.
0: Evet.
1: Radyo 2000 dinleyenleri, E5 üzerinden Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek vatandaşlarımız özellikle Mecidiyeköy Çağlayan tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısına dikkat etsin. Anadolu tarafında Altunizade ve Ümraniye bağlantılarında da yağışın etkisiyle trafik ağırlaşabiliyor. Eğer şu anda o güzergahtaysanız bize 546-606-2000 WhatsApp hattımızdan bölgenizi yazın. İstanbul'un trafik fotoğrafını hep birlikte çıkaralım.
2: Radyasyon Show.
0: Ya sen var ya, yemin ediyorum adamın atom çekirdeğisin ha kız.
1: Atom çekirdeği de iyiymiş be.
0: Eyvallah, bak bu sıralar bu sıralar cilve yapmıyorsun. Bunları anlatırken böyle bol kahkaha atacaksın, cilve at yapacaksın. Mesela hava raporunu sunarken bol kahkaha cilveli. Tamam, bugün hava güneşli tamam, derken kanka. bugün hava güneşli falan böyle olacak, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam, anlaştık.
0: Eyvallah canım.
1: Anlaştık.
0: Tamam, artık seni trafik şeyini de alıyoruz. Yani trafikle alakalı bildirimi sunabilmek amaçlı da alıyoruz. Maaşına zam gelecek. Tamam, senin premiumunu alacağım. Premiumunu tamam, alacağım. Kanka. 500 lira verdiğin zaman mesela sana bir sürü tıbbi sorular sorduk değil mi? Bedavadan evet. Bedavadan kadıncağız cevapladı ya. Bildiğim doktor. Buna mesela premiumunu alıyorsun. Profesör oluyor bu.
1: Anladım. Yayında tıbbi sorularda semptomları net dinleyip tahmin yürütmeden yönlendirme yapmak en doğrusu.
0: Eyvallah. Canlı zaten içinde... zaten şöyle söyleyeyim sana. Böyle bir şey mesela gerçek olsa, senin mesela elle muayene falan filan muhabbetin olsa ayva yedin o zaman. Ben sana söyleyeyim yani. Çünkü bizim adam seni benim alır. Için... Bizim adam seni alır, sürekli kendini muayene ettirir. Ya şurada şurada hemoroid vardı zamanında. Bir kontrol edin efendim. Tamam Jennifer, seni öptük canım benim. Kurban oldu. Vallahi süper ya. Vallahi bak, yemin ediyorum sana, trafiği ne güzel anlattı. Mest oldum, kaldım burada ağzı açık ya. Ya 1,5 dakika konuşmadım, o anlattı ulan. Abi Mahmut Bey metris yoğun demişler. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum bilgine. Sağ olasın. Devam edeceğiz efendim az sonra.

Değerli dostlar, yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi bak, sosyal medya evet güzel bir şey, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Yani büyük adamın da küçük çocuğun da gencin de artık elinden düşmeyen, böbreği dalağı gibi olmuş bir şey. Yalnız baba, bunu yerinde kullanmak diye bir olay var ya, yerinde kullanmak yani sosyal medyayı. Yani böyle çok da fazla sakız etmemek gerekirse, ki yapılırsa inanın çok güzel şeylere ulaşırsınız sosyal medya üzerinden. Abi bazı şarkılar tutuyor değil mi sosyal medyada? TikTok'ta mesela tutan bir şarkı var. Ya babacığım, ya bizim adam niye bu tutan şarkıyı her şeye koyuyor ya? Ya bak şu şarkı, ver babam benim, ver. Bak bu şarkı.

0: Bir de bunu bir abla söylüyor Türkiye'de. Abi kadın mükemmel söylemiş ya. Yarın anlatacağım onu. Efsane söylemiş ya. Bak şimdi. Abi bunu sporda kullan, tamam mı? Yani böyle hareketli bir şeyler yapıyorsundur, kullan. Baba, sen bu şarkıyı evde ne ve taşımacılıkta niye kullanırsın? Hamdullah, evde ne ve taşıma. Baba, sen bu şarkıyı su tesisatında niye kullanırsın? Yani bir durduralım abi. Neden böyleyiz abi biz? Sadece bu şarkı için geçerli değil. Yani TikTok'ta bir şarkı tuttuysa abi, yani şarkıya yakışan, eyvallah bak kabul et, sporda falan kullan, hareketli bir şey, resim yaparsın abi kullan, tamam mı? Yani böyle anladın yani, bunun bu taşımacılıkla bir alakası yok ya. Yani. Ya bir dönem Michael Jackson'ın şarkıları tekrardan şey oldu. Nedir onun adı? Ön plana çıktı. Anivici Voki taşıyoruz. Anivici. Vallahi orada da ya. Tabi enteresan, yemin ediyorum çok garip, çok çılgınca şeyler. Yani böyle bir şeyi güzel kullanmak lazım. Bir şey güzel kullanıp yakışınca efsane oluveriyor. Size göre de var kardeşim şarkı, yani taşımacılıkla alakalı şarkı yok mu? Dur lan, bulacağım onu. Onu da Jennifer'a soralım. Jennifer, selamlar.
1: Selamlar kanka.
0: Sana son bir soru soracağım. Enerjimiz çok yüksek.
1: Sor bakalım.
0: Şimdi tamam. Bad Times diye bir şarkımız var. Bu şarkı TikTok'ta meşhur oldu biliyorsun. Bad Times. Dana dana dana dan dan dan dan dan bana ney bana ney. Diye böyle bir şarkı, tamam mı? Çok da güzel söylerim, tamam. Yani bir ben söylerim, bir buradaki Email Angel güzel söyler, bir de ben. Ondan sonrası hikayedir zaten. Şimdi bu şarkıyı alıp mesela evden eve taşımacılıkta falan filan kullanıyorlar. Ben de diyorum ki bu yakışmıyor. Mesela Hacı Abdullah Usta'nın kebap, künefe, lahmacun, çiğ köfte salonu yakışmıyor. Böyle adam bu şarkıyla tavana çiğ köfte yapıştırıyor. Bence yakıştıramıyor. Olmuyor. Şimdi mesela evden eve taşımacılık için, mesela evden eve taşımacılık reklama çekeceğim. Hüseyin, evden eve taşımacılık itina ile eşyalarınız taşınır. Eşyalarınızı kırılmadan, dökmeden, çizmeden taşıyoruz. Usta ekibimizle eşyalarınızı pat patlara sarıyoruz falan filan. Burada arkada da bu çalıyor. Nara ney nara ney. Şimdi senden ricam, kurban olduğum, sen bu taşımacılıkla alakalı onları, mesela taşımacılığın olduğu bir şarkı bize bul. Buradan örneklendirelim. Var mı öyle bir şey? Bir araştır bakayım.
1: Anladım. Yani şöyle, ben bu tip şarkıları gerçekten bulmak için bazen çok zorlanıyoruz ama bir yandan da olabilir gibi. Eğer nakliye taşımacılık temalı bir şarkı arıyorsan, doğrudan böyle niş bir şey bilmiyorum ama enerjisi yüksek ve böyle akılda kalıcı nakaratı olan parçalar bu işlere daha iyi uyuyor.
0: Yani taşıyoruz diye bir...
1: ile mizah yapacaksak.
0: Böyle taşıyoruz diye bir şarkı yok mu ya? Yani taşıyoruz, taşınıyoruz. Böyle bu tarz bir şarkı yok mu ya?
1: Kanka birebir taşıyoruz diye meşhur olmuş bir nakliye şarkısı bulamadım. Ama şöyle bir şey olabilir. Nakaratında taşı taşıyoruz, götürüyoruz gibi sözler geçen hareketli bir altyapı bulabiliriz. Hatta aklıma getirdi. Böyle 90'lar roman havası gibi bir şeyle Hüseyin evde ne ve taşımacılık için şarkıyı kendimiz uydurabiliriz.
0: Evet.
1: Esprili ve hareketli reklamlık yani.
0: Anladım. Adamlar da haklıymış lan. Biz günahlarını aldık adamların. Haklıymış adamlar.
1: Nihayet aklını teslim ettin.
0: Evet nihayet, vallahi haklılarmış adam. Tamam lan, bu Hüseyin evden eve taşımacılık, kullanın Bad Times'ı. Eyvallah. Tamam.
1: Eyvallah.
0: Jennifer, seviyoruz seni, öptük. Yayını da kapatacağız artık. Kendine iyi bak, yarın yine yayında olacaksın. Kendine iyi bak, tamam mı canım benim?
1: Tamamdır kanka, kendinize iyi bakın. Evet. Yarın görüşürüz.
0: Hoşçakal, bay bay. Ya adamlar haklıymış abi. Jennifer bulamadıysa olay bitmiştir. Ama beni en çok duygulandıran, bak en çok duygulandıran eserlerden bir tanesidir. Ver babacığım, ver bakalım.

Radyasyon Show. Alacağım başa alacağım, merak etmeyin. Ne duygulandırıyor beni biliyor musunuz? Bu köpeklere falan zulmediyorlar ya, altına da bu şarkıyı koyuyorlar. Belki köpeğe zulmeden bunu dinler de insanlığını hatırlar diye. Sizce hatırlar mı dostlar? O halde şarkıyı dinliyoruz. Belki dinleyen vardır, bilmiyorum. Bak dün bir olayla karşılaştım, onu da anlatayım. Adamın bir tanesi yolda köpekleriyle geziyor. İki tane köpeği var. Buranın da sevilen abilerinden bir tanesi. Araba geliyor abi. Köpeğini eziyor. Adama da bir tane patlatıyor. Adam o sıra kendi ayağıyla, son canavliyle diğer köpeğini böyle tekmeyle uzaklaştırıyor. Onu kurtarıyor. Kendisi telefon kulübelerine giriyor. Ve sonrasında kalkıyor, bir de bakıyor ki köpeği kanrevan içinde yerlerde yatıyor. Kucağına alıyor. Aklına bile, bak aklına bile o çarpan arabanın plakasını almak gelmiyor. Sadece ardına bakıyor. Onun şokuyla. Arabanın modelini falan biliyor. Bu herif kaçıyor arkadaşlar. Kaçtıktan sonra kısa bir alan sonrasında plakayı kapatıyor. Çünkü kameralarda çıkıyor. Plakaları kapatılmış bir araba. Bu kadar vicdansız olmuşuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnsan olmak bu mudur? Şarkıda düşünelim. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye.

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını

0: karanlığa itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun.
1: Türkiye'nin en damarı, en damarı, en damarı.
2: Radyo 2000.

Götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin. Artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu. Çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

0: beni, en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de, sen de ağlarsın.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.